0: savaşan Sagifliler Taif'e, Taif'in kalesine sığınıyordu. Peygamber Efendimiz kaleyi kuşatıyor, kuşatma 20 gün sürüyordu. Ama bir mesafe alınamıyordu. Müslümanlar 12 şehit vererek kuşatmayı kaldırıyor ve Mekke'ye dönüyordu. İslam ordusu Mekke-i Mükerreme'ye geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Ruhmül Gıfari adında biri yaklaştı. Adam Peygamber Efendimiz'e yakın olmak, sorular sormak, sohbet etmek istiyordu. Ancak devesi aniden fırladı ve adamın ayağı çok sert bir şekilde Peygamber Efendimiz'e çarptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın canı yanınca ayağını çek, canımı acıttın buyurdu. Ebu Ruhmül diyor ki yaptığım işten dolayı çok utandım. Ne yapacağımı ve ne diyeceğimi bilemedim. Azabı hak ettiğimi düşündüm. Hakkımda bir ayet inip azabı hak ettiğimi bildireceğinden korktum. Bu halde yola devam ediyorduk. Cirane'ye varınca Resulullah'ın beni aradığı bildirildi. Korku ve üzüntü içerisinde yanına vardım. Bana sen benim canıma acıtınca ben de senin ayağına kamçıyla vurmuştum. Bu yaptığıma karşılık şu davarlar senindir buyurdu. Ben davarları aldım ama davarlara değil Resulullah'ın benden hoşnut olmasına o kadar sevindim ki bütün sıkıntım aniden kayboldu. Onun hoşnutluğu benim için dünyadaki her şeyden daha değerliydi diyordu. Ordu Cirane'ye geldi. Cirane, Mekke'ye yakın su kuyularının bol olduğu yeşillik bir yerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz ordugahını Cirane'ye kuruyordu. Bu sırada huzuruna bir kadın getirildi. Bu kadın Eftas'ta esir alınanlardandı. Kadın ben Muhammed'in süt kardeşiyim diyordu. Önce kadının bu sözlerine kimse itibar etmedi. Ama kadın aynı gerçeği ısrarla söylüyordu. Kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildi. Peygamber Efendimiz kadını tanıyamadı ve kim olduğunu sordu. Kadın isminin Şeyma olduğunu, süt annesi Halime'nin kızı olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz süt annesi Halime'nin Şeyma isminde bir kız olduğunu biliyordu. Çocukken onunla oyun oynarlardı. Şeyma Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ablalık yapardı. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz kadını tanıyamadı. Bunun üzerine Şeyma omuzunu açtı. Omuzunda diş izleri vardı. Küçükken abla kardeş bir tartışma sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şeyma ablasının omzunu ısırmıştı. Peygamber Efendimiz ablası konumundaki Şeyma hatunu tanıdı. Hemen ayağa kalktı, örtüsünü yere serdi ve oturmasını talep etti. Büyük bir merakla süt annesi Halime Hatun'u ve babasını sordu. Şeyma Hatun onların vefat ettiğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Halime Hatun'u hatırladı. Onun kendisi üzerinde nasıl titrediğini az çok hatırlıyordu. Duygulu bir haletin içerisine girdi. Mübarek gözlerinden yaşlar tane tane dökülüyordu. Ablası konumunda Şeyma Hatun'la o yılları, çocukluk yıllarını konuştular, sohbet ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şeyma Hatun'un kendisiyle kalabileceğini teklif etti. Dilerse kendi yurduna dönebileceğini de beyan buyurdu. Şeyma Hatun kendi köyüne gitmek istediğini söyleyince ona bolca mal verdi ve vazifeliler belirleyerek onu köyüne götürmelerini talep etti. Şeyma Hatun Peygamber Efendimizin bu candanlığını, bu cömertliğini görünce iman iklimine giriyor ve İslam'la şerefleniyordu. Şeyma Hatun bu güzellikler karşısında şunu söylemekten kendini alamıyordu. Sen küçük bir çocukken de büyük bir adamken de ne iyi kefil ve ne iyi dostsun diyordu. Huneyn ve Eftas'ta elde edilen ganimetler Cirane'ye getirildi. Peygamber Efendimiz Havezinlilerin Müslüman olarak geleceklerini umuyor ve bu umutla bekliyordu. Havezinliler Müslüman olarak gelirlerse mallarını kendilerine iade edecekti. Ama günler geçiyor, henüz gelen de yoktu. Bu sırada bazı bedeviler sabırsızlanmaya başladılar. Ganimetlerin de dağıtılmasını istiyorlardı. Havezinliler gelmeyince Resul-i Ekrem Efendimiz ganimetleri taksim etmeye başladı. Bu kez ganimetleri farklı bir şekilde dağıtıyordu. Özellikle yeni Müslüman olanlara daha çok veriyordu. Kureyş liderlerinden ve yakınlarından Ebu Sufyan, Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye, Hakim bin Hizam, Haris bin Haris, Saffan bin Ümeyye, Abbas bin Mirdas, Katafan lideri Uyeyne bin Hıns, Temim lideri Akra bin Habis gibilerine ganimetten daha çok mal veriyordu. Peygamber Efendimiz böyle bir taksimatla müellefetül kulubu devreye sokuyordu. Kalplerin hakka yönelişi konusunda kalplerin yumuşamasını murat ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın umudu da gerçekleşiyordu. Saffan bin Ümeyye, Resulullah insanlar arasında en kızdığım insandı. Ganimetten bir hayli verilince insanlar arasında en sevdiğim o oldu diyordu. Bu savaşın sonunda çok ileri boyutta ganimetler elde edilmişti. Daha önce bu denli ganimetler elde edilememişti. 24 bin deve, 40 bin koyun, 6 bin esir ve çok miktarda altın, gümüş ve kıymetli eşya ganimet olarak ele geçirilmişti. Ganimetlerin taksiminden sonra Havazinlilerden bir heyet geliyordu. İslam'ı kabul ettiklerini söylüyorlardı. Affedilmelerini ve mallarını, esirlerini talep ediyorlardı. Peygamber Efendimiz, İslam'a girmiş olmanızdan sevinç duydum. Ancak esirleriniz ve mallarınız konusunda geç kaldınız. Huneyn savaş gününden sonra ganimet mallarınızı ordu içerisine dağıtmadan haftalarca bekledim. Bu durumda şimdi şu iki şeyden birini seçin: esirleriniz ya da mallarınız. Havezinliler esir düşmüş insanlarının serbest bırakılmasını tercih ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, esirler savaşçılar arasında paylaştırıldı. Ben kendi şahsıma ve ailem mensuplarına düşen esirleri fidye istemeksizin serbest bırakıyorum. Diğerlerinin serbest bırakılması için öğle namazının ardından kalkıp cemaate Müslüman olduğunuzu söyleyin ve beni şefaatçi kılarak esirlerinizi Müslümanlardan isteyin buyurdu. Heyet verilen talimatı aynen uyguladı. Peygamber Efendimiz, bana ve aile mensuplarıma ait olanlar sizin olsun buyuruyordu. Esirlerini serbest bırakıyordu. Muhacirler de bize ait olanlar Resulullah'ın olsun dediler. Ensar da aynı şekilde bize ait olanlar da Resulullah'ın olsun dediler. Böylece çok kısa bir sürede 6000 esir serbest bırakılıyordu. Bütün esirlerin serbest bırakılmasından sonra tüm Havazinliler dalga dalga İslam'a giriyorlardı. Bu sırada Havazin lideri Malik bin Avf Taif'te bulunuyordu. Peygamber Efendimiz Havazin heyetiyle Malik bin Avf'a haber gönderiyordu. Eğer Malik bin Avf gelir, Müslüman olursa esirlerini ve mallarını verdikten sonra kendisine 100 deve daha veririm buyuruyordu. Bu haber Malik bin Avf'a ulaştığında Malik hemen yola çıkıyor, Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Müslüman olduğunu bildiriyordu. Peygamber Efendimiz ona hem 100 deve veriyor hem de kabilesinin başına idareci olarak tayin ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı daima öteleri işaret ediyordu. Dünyanın sınırlarını aşan özellikteydi. Hayatı dünyadan ibaret zannedenler onun haline hayret ediyorlar, hayran kalıyorlardı. Havazinlilerden 6000 esir vardı. Arapların geleneğinde esirlerin karşılıksız salıverilmesi, serbest bırakılması olamazdı. Ama şimdi akılları zorlayan bir olay yaşıyorlardı. Önce Efendimiz kendisine ve ailesine ait olan esirleri serbest bırakıyordu. Onun asil tavrına tanık olan muhacirler ve ensar da serbest bırakıyordu. Kısa bir süre içinde 6000 esir özgür oluyordu. Bu olay Havazinlerin kalbini ayağa kaldırıyordu. Bu dünyevi kaygıları olanların yapabileceği bir iş değildi. Bu tutum öteleri işaretleyen bir tutumdu. Artık böyle bir enginliğin karşısında direnmenin bir anlamı olabilir miydi? Kalpler peygambere doğru akıyordu. Kalpler tevhide akıyordu. Havazinliler bir bütün halinde İslam'a koşuyorlardı. Ganimetlerin paylaşımında sorunlar yaşanıyordu. Önce niçin hemen taksim edilmiyor diye gürültü çıkarılıyor, sabırsızlıklar gösteriliyordu. Hatta Peygamber Efendimizin elbisesini dahi çekiştirmişlerdi. Bu durum karşısında Peygamber Efendimiz, "Ey insanlar, ne diye sabırsızlanıyorsunuz? Ganimet davarları şu vadinin ağaçları sayısınca bile olsa dağıtacağım elbette," diyordu. Sonra yanındaki deveden aldığı bir tüyü parmaklar arasına göstererek, "Benim sizin ganimetinize şu deve tüyü kadar bile ilgim yok. Aldığım beşte bir hisse de yine fakirlere sarf edilecektir. İğne iplik bile olsa aldığınız her şeyi teslim ediniz. Çünkü kıyamet gününde en büyük ağır ve azap vesilesi olacaktır," buyuruyordu. Sonra ganimet mallarını dağıtmaya başladı. Ganimetler taksim edilirken Temim kabilesinden Zulhüveysira adında biri kaba bir şekilde, "Adil ol ey Muhammed, senin adil davranmadığını görüyorum," diyerek küstahça bir tavır takınıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Yazıklar olsun sana, ben adil olmadıktan sonra kim adil olacak?" buyuruyordu. Hazreti Ömer Efendimiz kendini zor tutuyor, "Ya Resulallah, izin ver şu adamın boynunu vurayım," diyordu. Efendimiz ise, "Bırak gitsin ya Ömer, bunun öyle taraftarları olacak ki bunların namazları karşısında sizden biri kendi namazını az görecek. Bunların orucu karşısında kendi orucunu az bulacak. Bunlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an boğazlarından aşağıya inmeyecek. Bunlar okun avu delip süratle çıkıp gittiği gibi İslam'dan süratle çıkacaklar," buyurdu. İslam bilginlerine göre bunlar haricilerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Davet Radyo.
1: Seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda dere beyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler.
mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Sakın terki edepten. Kuy-i mahbub hüdadır bu.
1: Gönlünüze.
0: Nazargâh-ı ilahidir. Makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi? Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım. İllaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm. İlla ki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak. Silkinip toprağın kalkıp duracak. Bölük bölük divanına varacak. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın. Meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı mizanı gözüm görmesin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevla, cümle velinin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne. Mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız. Huri cennet gerekmez bize ansız. Niderler cesedi içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Doya mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 3. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: Halit Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Kamelya.
1: Gönlümüzden gönlümüze.
0: Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan. Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği. 0533 925 8775. 0533 925 8775.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 12. söz, 3. esasındayız. Hikmet-i felsefe ile Hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Kur'an bakış açısı, Kur'an'ın insana vermiş olduğu bakış açısı ile Kur'an dışındaki eğitim felsefelerinin insana vermiş olduğu terbiye ve bakış açısının mukayesesi. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Kur'an dışındaki bakış açılar, felsefeler toplum hayatında insan ancak kuvvete dayanırsa muvaffak olur anlayışı vardır. Hani şimdi birçok zavallı mümin kardeşimiz de söylüyor ya, paranın açamadığı kapı yok, açamayacağı kapı yok diye, veya her şey para, her şey güç ve kuvvet diyorlar ya, işte bu felsefenin Kur'an dışı görüşlerin bakış açısıdır. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede noktayı istinadı, dayanak noktasını kuvvet kabul eder. Yani kim güçlü ise o galiptir, haklıdır anlayışı var felsefede. Hedefi menfaat bilir. Kur'an dışındaki bakış açıda hedef menfaattır. Yani sürekli kendi kişisel menfaatini yükseltme çabası. Düsturu hayatı, hayattaki prensibi cidal tanır. Yani hayat bir çarpışmadır, hayat bir savaştır, hayat bir kavgadır der felsefe. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Yani fertleri, aileleri, toplumları birbirine bağlayan bağ milliyetçiliktir, ırkçılıktır der felsefe. Aynı ırktan olanlar birbirinin kardeşidir der. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. İşte bu felsefenin insana kazandıracağı netice, meyvesi de nefsin arzularını tatmin etme ve beşeri ihtiyaçları çoğaltma. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaatın şe'ni her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuş, ortadan kaldırılmış. Bakıyorsunuz, kuvvetin şe'ni tecavüzdür şu anda. Çevremize bakalım. Kim güçlü kuvvetliyse bu gücünü ve kuvvetini başkasının hakkına tecavüz etmede buluyor. Menfaatın şe'ni her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Hedef menfaat olunca o menfaatı elde etmek için sürekli zayıfı yutmaya, boğmaya çalışıyor. Mesela peşin parası olan, çok sıkışmış olan bir esnafın malını alırken öyle boğazına sarılıyor ki alış fiyatından daha aşağı satın almaya çalışıyor. Neden? Çünkü asıl hedef menfaat olunca karşıdakinin durumunu insan göz ardı ediyor. Düsturu cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni menfi milliyetçilik dediğimiz sadece kendi ırkını üstün görme anlayışının neticesi de başkasını yutmakla beslenmektir. Başka milletleri aşağı görme, başka ırkları aşağı görme, kendini yükseklerde görme, kendi ırkını yükseklerde görme. Bu da işte ırkçılık, ırk savaşlarını ortaya çıkaran bir sıkıntı değerli kardeşlerim. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuş, beşerin mutluluğu maalesef ortadan kalkmış. Ama hikmeti Kur'aniye ise, Kur'an'ın insana vermiş olduğu bakış açısı ise nokta-i istinadı, dayanak noktası kuvvete bedel hakkı kabul eder. Evet, Kur'an kendi tabilerine hakka bağlanmalarını emreder. Hazreti Ebubekir Efendimizin dediği gibi, haksız olan en güçlünüz, hakkın karşısında en zayıfınızdır. Haksız olan, haklı olan en zayıfınız ise hakkın karşısında en üstün olanınızdır demiş. Yani Kur'an bize gücümüze, kuvvetimize değil, Hakk'a dayanmamızı emrediyor. Dayanak noktamız Hak ve haklılık olmalı. Gayede, hedefte, menfaate bedel, fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder Kur'an. Yani en büyük menfaat, kişinin dünya ve ahiretini kurtarması demektir ki, bu da ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmakla mümkündür. Öyleyse menfaatimiz, yani hedefimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak. Ne ile? Faziletli duygular taşıyarak. Cenab-ı Hakk'ın yap dediğini yaparak, yapma dediğini yapmayarak. Hayatta düsturu çarpışma yerine düsturu teavünü esas alır. Yani hayat bir yardımlaşmadır der Kur'an. Kur'an kendi tabilerine böyle der. Hayat bir çarpışma değil, bir yardımlaşmadır. Nitekim başka bir yerde beyan edildiği gibi, gökyüzünün yağmurla bitkilerin yardımına koşması, bitkilerin, otların, ağaçların, hayvanların ve insanların yardımına koşması nasıl çarpışmak olabilir? Nasıl boğuşmak olabilir? Kainatın bütün zerreleri birbiriyle yardımlaşıyor. İnsanın da bundan ders alması ve yardımlaşması gerekiyor. Cemaatlerin rabıtalarında, toplulukların biri birine bağlanmalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıta-i dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Yani milletleri birbirine bağlayan bağ, ırk veya ırkçılık değil, din bağı olmalı. İnnemel mu'minune ihva. Bütün müminler, bütün inananlar kardeştirler diyor Cenab-ı Hak. Yani hangi ırk, hangi millet, hangi memleket, hangi vatan, hangi ülkede yaşarsan yaşa, yeter ki mümin ol, inan, sen benim kardeşimsin anlayışını emrediyor Kur'an. Gayatı, hedefi, gayesi, meyvesi, hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Evet, gayatı, gayesi, nefsin hevesatının aşırılıklarına, tecavüzlerine set çekip, ruhu yüce makamlara teşvik eder ve manevi hissiyatını tatmin eder ve insanı mükemmel insanlık derecesine çıkararak insan eder. Hakkın şe'ni ittifaktır. Faziletin şe'ni tesanüttür. Düsturu teavünün şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, kardeşliktir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dareyindir, hem dünya hem de ahiret saadetidir değerli kardeşlerim. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefavvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı vardır. İki tarzda konuşması, hitabı vardır bir sultanın. Birisi adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri Saltanat-ı Uzma ünvanıyla ve Hilafet-i Kübra namiyle ve Hakimiyet-i Amme haysiyetiyle evamirini, işlerini, emirlerini etrafa neşir ve teşhir etmek maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir, konuşmadır. İkinci temsil, bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. Bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O ayna ne kadar büyükse o büyüklükte güneşin bir yansımasını, ışığını alır. O nisbette güneşle münasebetdar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, o ışığı yönlendirse, güneşin kıymeti nispetinde değil, yani güneşin büyüklüğü nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Aynenin ebadı ne kadar büyükse, o karanlık bölgeye giden güneş ışığı da o kadar olur. Diğeri ise hanesinden, evinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder. Yani aynadan gelen aksiyle değil de güneşin bizzat kendisini evinin içine, hanesine davet eder. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur. Ve lisan-ı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdarı olan nazenin güneş, onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı, eserleri mahduttur. O kayda göredir. Yani aynenin büyüklüğüne göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak, ta ki i'cazını, mucizeliğini göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar, bitiremezler. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını, yani ayetlerini, sanatlarını yazsalar, bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın halıkı haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mukalemedir, bir konuşmadır. Hem saltanat-ı amme-i subhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasiayı muhita noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere becbasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan teftiş eden hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı, dereceleri çok mütefavittir, çok farklıdır. Mesela en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasın ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i azam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der: haddeseni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70.000'e yakın hicapların nispet-i ref'i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı adi bir adamla cüz'i bir mukalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nisbette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kütüb-ü mukaddese ve suhuf-ü semaviyenin dereceleri nispetinde tefavvukları vardır. O sırrı tefavvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan teraşuh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan teraşuh etmeyen, Kur'an'dan alınmamış, Kur'an'ın sızıntısı olmayan bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her bir ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, Ayet-el Kürsi ve Ayeti ve indahu mefatihul gayb ve Ayeti kulillahumme malikel mulk ve Ayeti yuhşil leylen nehara yatlubuhu hafife والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وآية يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وآية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وآية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ve ayeti inna aradna al emanete ala semawati vel ardi vel cibal ve ayeti yevme natvi semaa katayis sicli lil kutub ve ayeti ve ma kadarullah hakka kadrihi vel ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyame ve ayeti لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته gibi ayetlerin külli umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut tusebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr-ı azimin şuağını göresin. Hem elif lam mimlerin ve elif lam ra'ların ve hamimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymettar sırrını fehmettin ise, enbiyaya gelen, peygamberlere gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin, peygamberin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini ve ulviyeti i'cazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntahaya, ta kab-ı kavseyne gidip akrabu ileyhi min hablil verid olan Zat-ı Zülcelal ile münacat edip tarfetul ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk-ı kamer, ayın ikiye yarılması. Nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi, öyle de miyarac dahi bir mucize-i ubudiyetidir, habibiyetini ervah ve melaikiye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yaliku bi rahmetike ve bi hurmetihi, amin. Değerli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Hepsini anlamadık diyen şu hakikatleri de anlamayı, idrak etmeyi, hayatımıza hayat yapmayı nasip eylesin. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Ya Cevat,
3: gönlümüzden
4: öylesine cömertsin ki davet keremine nihayet yok, lütfuna bahane yok, ihsanına sınır yok. Yerden göğe her isteği yerine getirmekle hazinenden zerre eksilmez. Her varlığa her an rızık vermekle nimetlerinden damla eksilmez. Sen ki yeryüzünü nimet sofrası eyleyip baharı bir çiçek destesi gibi o sofraya koyar, kokularını nimetlerinin üstüne serpersin. Sana ihtiyacımı arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki gökleri yıldızlarla donatıp ışıklarını ve ateşlerini bakışıma süs eylersin. Sana acizimi arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki merhametinle varlığa erdirdin beni, cömertliğin hiçliğe düşmeme izin vermez. Ebedi cennetine buyur et beni. Sen ki rahmetinle nimetleri tattırdın bana, rahmetin nimetlerini geri almana izin vermez. Sonsuz nimetlere doyur beni. Sen ki gül yapraklarını kokularla bezer, bülbül sesleriyle süsler, şebnemlerle taçlandırırsın. Keremin kalbimin sevdasız kalmasına izin vermez. Ayrılıksız aşklara kavuştur beni.
2: Ya Deyyan,
4: varlığım sana dayanmaktadır. Başkaları varlığa muhtaç. Hayatımı sana borçluyum. Başkaları hayata muhtaç. Fakrımı sana söylerim. Başkaları ekmeğe muhtaç. Aczimi sana gösteririm. Başkaları kuvvete muhtaç. Deyyan sensin. Her anım senin sayendedir. Deyyan sensin. Hayatım senin hazinendedir. Deyyan sensin. Her iyilik sana bağlıdır. Deyyan sensin. Her güzel sana borçludur. Bilirim ki rahmetin kalbime ilaç, rahmetinle ödüllendir beni. Bilirim ki muhabbetin başıma taç, muhabbetinle sevindir beni. Bilirim ki günahım bağışlamana vesiledir, bağışla beni. Bilirim ki senin lütfun yoksa cennet de viranedir, lütfuna kandır beni.
2: Ya Enis,
4: senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul

0: Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen... Ey ariflerin sevinç ve süruru, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya Rabbi.

Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi. Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi. Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi. Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi. Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi. Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi. Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi. Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi. Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna, güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, ey tabip bulamayanlara tabip olan, ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan, ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni, ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi, ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi, ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı, ey rehberi olmayanların rehberi, ey yöneticisi olmayanların yöneticisi, ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver. Bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve onlarla ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ Mizanda, terazide en ağır şey الْخُلُقُ الْحَسَنِ Güzel ahlaktır. Biliyorsunuz mizan terazi demek, tartma demek. Tabii biz ehl-i sünnet olarak İslam inancında mizan haktır. Buna inanıyoruz. Nedir? Kıyamet gününde iyi ve kötü amellerin tartılarak miktarının bilinmesine mahsus mizan terazi haktır ve konulacaktır. Çünkü Allah-u Teala Enbiya suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü adalet terazileri koyacağız. Yani terazileri koyacağız. Hiçbir kimseye hiçbir haksızlık yapılmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yapılanı ortaya koyarız. Hesap görenler olarak bizler yeteriz diye buyuruyor. Bu nedenle bu bir inanç meselesidir. Mizan, terazi haktır. Bu terazi konulacaktır. Ameller tartılacaktır. Ama bunun keyfiyeti nasıl olacak? Onu biz bilemiyoruz. Ama böyle bir şeyin olacağına, mizanın hak olduğuna inanıyoruz. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Dilerse birçok hadis-i şerifler var bu konuda. Mesela amelleri soyut hale getirebilir, yani görünür hale getirebilerek onlara bir değer verir ve onu teraziye koyar veya daha farklı bir ölçüm sistemiyle Allah-u Teala amelleri ne yapar? Tartar. Biz bunu biliyoruz. Mesela bazı amellerin ağır geldiği, işte burada güzel ahlak geçiyor veya kelime-i tevhidin ağır geleceği veya işte Subhanallah'ın, Elhamdülillah lafzının, hamdın hep bunların mizanda ağır geleceği, terazide ağır geleceği hadis-i şeriflerde belirtiliyor. Bununla birlikte böyle bir varak haline, bir yaprak haline geleceği veya daha farklı şeylerin haline geleceği ile konuyla ilgili rivayetler var. Ha, biz biliyoruz ki Allah-u Teala mizanı koyacak ve bu mizanda bizim amellerimizi tartacak. Allah-u Teala güzel güzel ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin. İşte bu nedenle Allah-u Teala ne diyor? O gün, kıyamet günü gerçek ve dosdoğru olan tartı vardır. İşte biz de o Hak suresindeki gibi ne yapacağız? O kelimenin hakkın, beznin olduğunu, terazinin olduğunu biliyoruz. Ona göre kendimizi de ne yapacağız? Ayarlayacağız. Çünkü işleyeceğimiz her kötü ve iyi. Biliyorsunuz Zilzal suresinde zerre miktarı dahi hayır işlemişse onun mükafatı, karşılığı alınacak. Zerre miktarı kötülükle işlemişse aynı şekilde onun karşılığı, cezası görülecektir. Bu nedenle bizler ne yapacağız? O terazinin ağırlığı gelmesi için, kurtuluş bulabilmemiz için çalışacağız, gayret göstereceğiz. İşte terazide imanla birlikte iyilikler, hayır, hasenat, ağır gelenler kurtulacak. Ha, kötü olanlar, Allah bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Onlar da ne yapacak? Hüsrana uğrayacak. Kimin terazisi, mizanı ağır gelirse o kurtulanlardandır. Kiminsi de ağır gelmezse o hüsrana uğrayanlardandır ki Allah-u Teala bizleri o kullarından eylemesin. Devamlı iyilik yapan, iyilik gören, iyilik düşünen, kalbi iyiliklerle meşgul olan ve bu iyilikleri ameli safhaya döken kullarından eylesin. İşte Allah-u Teala'nın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere mizanda hangi tür şeylerin ağır geleceğini belirtiyor. bunlardan birisi de en önemlisi de nedir? Güzel ahlak. Güzel ahlak deyip geçmeyin. Çünkü İslam ahlak dinidir. Biliyorsunuz İslam'ın bölümleri var. İman, ibadet, ondan sonra muamelat, ondan sonra ukubat. İslam bu dört bölümden meydana geliyor. Bunun iki bölümüne yani muamelat ve ukubat bölümüne ahlak ismi de veriliyor. Çünkü nedir muamelat? Ticarette nasıl davranacaksınız? Aile hukukunda nasıl davranacaksınız? Aile içinde nasıl davranacaksınız? Komşunuzla nasıl geçineceksiniz? Kardeşlerinizle nasıl geçineceksiniz? Babanıza, dedenize, ninelerinize karşı ne tür görevleriniz var? Çocuklarınıza, torunlarınıza ne tür görevleriniz var? Komşularınıza ne tür görevleriniz var? Ticarette nasıl davranacaksınız? Hep bunlar nedir? İşte muamelat bölümüne girer, ahlak bölümüne girer. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü de hiçbir zaman unutmayalım. Bu hadis-i şerif çok önemlidir. Ben güzel ahlakı, mekarimi ahlak tamamlamak için gönderildim diyor. Demek ki bir Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini çok dikkate alacak ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberimizi örnek gösteriyor. Üsve-i Hasene en güzel örnek olarak gösteriyor. Biz de ne yapacağız? Bu güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i kendimize örnek alacağız. O nasıl davranmış, nasıl yapmış, olaylar karşısında tavrı nedir, ailesine karşı tavrı nedir, çocuklarına karşı tavrı nedir, komşularına karşı tavrı nasıl, akrabalarına karşı tavrı nasıl, düşmana karşı tavrı nasıl, Müslümanlara karşı tavrı nasıl, mala karşı tavrı nasıl, hep onları iyi öğreneceğiz. Onun güzel ahlakını kendimize rehber edineceğiz. Kaynak Kur'an, örnek ve önderde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düsturunu yerleştirmiş olacağız. Bu nedenle ahlakı ikiye ayırmışlar. Yani huluk diyoruz, yaratılış. Bir halk var, bir huluk var. Yani halk, alimlerimiz diyor, görünen şeyler, zahiri şeyler. Ağaç gibi, ev gibi, insan gibi. Huluk nedir? Batini olan, manevi olan şeyler. Buna huy diyoruz, tabiat diyoruz. Ahlak diyoruz. Yani insanın içerisinde gizli olan meleke. Bunun dışarı yansıması bizim için önemlidir. İşte bunun dışarı yansımasına da ne diyoruz? Ya bu ahlak güzel bir ahlaktır, mekarim ahlaktır, mehasini ahlaktır, ahlakı hamidedir veya kötü bir ahlaktır. O da nedir? İşte rezail ahlak demişler, ahlak-ı kabiha demişler, ahlak-ı zemime demişler, zemmedilen kötülen ahlaktır demişler. Bu nedenle bir Müslüman güzel ahlaklı olacak. Çünkü Peygamberimiz diyor ahlakınızı güzelleştiriniz. Bir Müslüman da ahlakını güzelleştirecek. Hani toplum içerisinde bir şey var. Diyorlar ki işte adam 7'sinde neyse 70'inde budur. İşte huy çıkar çıkmaz can çıkar gibi sözler var. Bunlar aslı olmayan şeylerdir. Çünkü öyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ahlakınızı güzelleştirin demezdi. Biz gayret göstereceğiz. O nefsi emmareyi, nefsi mutmainneyin emrine vermek suretiyle o kötü ahlaktan sıyıracağız. Ahlak ilmini ayırmış alimler. Ameli ahlak, nazari ahlak diye. Şimdi nazari ahlak nedir? Ahlak kuralları var. İşte efendim şöyle davran, vefalı ol, insanlara kötülük yapma, kötü sözler söyleme, küfür etme, değil mi? Bu tür şeyler. Ondan sonra iyilik yap, bu var. Bu nedir? Nazaridir. Değil mi? Ha bir de bunu yapıp yapmama var ki buna ameli diyoruz. Yani bizim için önemli olan nedir? Ameli ahlak. Bu nedenle ne demişler? Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Yani sözlü olarak şuydu buydu bunlar bir dereceye kadar gider ama eğer o ahlak ameli safhaya dökülmezse, pratik olarak yapılmazsa o zaman onun hiçbir değeri yoktur. Bize düşen de nedir? Pratik olarak o ahlakı yerine getirmemiz gerekiyor. İşte güzel ahlak sahibi kimse, mesela namaz kılan, oruç tutan derecelere ulaşır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar önemli. Yani çünkü güzel ahlak sahibi insan, böyle bir insan düşünün geceleri ibadetle geçiriyor. İşte gündüzleri oruçla geçiriyor. Fakat bunun yanında bir insan var ki ahlakı güzel, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine rehber edinmiş. Bu insandır onun seviyesine ulaşır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güzel ahlak en büyük ibadettir. Bunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. İşte haddi aşmayacağız. Kendimizi tanıyacağız. Kendimizi bileceğiz. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunu temel bir düstur edindiğimiz zaman hem kendimiz rahat ederiz hem etrafımızdaki insanlar rahat eder. Nedir? Kendin için istediğini diğer kardeşlerin, diğer insanlar için de isteyeceksin. Kendin için istemediğin bir şeyi başkaları için de istemeyeceksin. Bunu temel bir prensip haline getirirsek, bunu güzel bir ahlak haline getirirsek o zaman rahat ederiz, huzur buluruz. Aile içerisinde huzur buluruz. Eşler arasında huzur ve güven hasıl olur, sevgi hasıl olur. Çocuklar arasında olur, kardeşler arasında olur, iş yerinde olur, başka yerlerde olur. Ha, ben bundan hoşlanmıyorsam başkasına da yapmam. Bir şeyi seviyorsam kendim onu da başkasına davranırım. Bu temel düstur olduğu zaman sorunlar ne yapar? Yok olur, gider. İşte güzel ahlakın faydaları şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o kimse yakın olur. Peygamberimizi yakın olur. Peygamberimiz o kimseyi sever. Cennete girmeye vesile olur. Mizanda az önceki hadiste de gördüğümüz gibi nedir? Terazide ağır gelir. Sonra imanı mükemmel olur. Ve az önce de yine belirttik, oruç tutan ve namaz kılan, nafile namaz, nafile oruç tutan insanların derecelerine ulaşır ve ateşten de korunur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diğer hadiste de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ethkalu şeyin fil mizani. Mizanda ağır gelecek şey nedir? En ağır şey el müminu, mümin için hulukun hasenin, güzel ahlaktır. İnnallâhe muhakkak Allah yubgidul fâhişe. Böyle fuhuş işleyen, ahlaksızlık yapan insanlara, kişilere ne yapar? Buğz eder. Ve el-beziye dediği buyurduğu gibi Resul-i Ekrem'in böyle kötü sözler söyleyen, ağzı hep bozuk insan deriz ya biz de. Ağzından güzel bir laf söyle çıkmaz, güzel bir laf söylemez. Hep bozuk laflar, çirkin sözler adamın ağzından çıkar ki bu tür kimselere de Allah-u Teala buğz eder diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fuhuş nedir? Bizim genel olarak aklımıza ilk başta zina geliyor. Fakat fahşa dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de geçer. Biliyorsunuz Nahl suresinin 90. ayetidir. Hutbelerin sonunda da okunur. Orada Allah-u Teala fahşayı, fuhuşu yasaklıyor. Nedir? İsyan olan, Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu her şey fuhuş kapsamı içerisine alınmıştır. Ama genel anlamında hemen biz bunu fuhuşu zina olarak alıyoruz. Zina da gayri edebi bir şey olduğu için, bir ahlaksızlık olduğu için nedir? Fuhuş kapsamı içerisindedir. Fakat biz bu fahşa kelimesini, fuhuş kelimesini ahlaksızlığın içerisine alacağız. Her türlü kötü huyu, kötü ahlakı, isyanı fuhuş kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor ve öyle değerlendireceğiz. Mesela derler ya, çok yüksek fiyat oldu mu? Fahiş fiyat derler, yüksek fiyat. Yani artık edebe aykırı bir fiyat derler. Bu nedenle Müslüman fuhuş kavramını çok iyi bilecek ve onu Allah'ın yasakladığını bildiğinden dolayı her türlü isyandan, ahlaksızlıktan uzak duracak. İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin yasaklamış olduğu ve bununla birlikte aklın da kötü ve çirkin gördüğü şeyleri ne yapacak mümin? Yapmayacak ve bundan uzaklaşacak ki ahlakı güzel olsun. Ve bize düşen görev, biz böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını bileceğiz. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar. Diyorlar ki Resulullah'ın ahlakı nasıldı? O diyor ki siz Kur'an'ı okudunuz mu? Kur'an'ı okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur'an'dı. Biz de ne yapacağız? Kur'an'ı okuyacağız. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanacağız. Resulullah'ı iyi tanıyacağız. Onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Onu kendimize rehber edineceğiz. İşte Müslüman da güzel ahlaklı olacak. Çirkin ahlaklı insan böyle pis kokan birisi gibidir. Ama güzel ahlaklı bir insan da mis kokan bir insan gibidir. Mis kokusu nasıl insanı böyle celbederse, hoşlandırırsa, güzel ahlaklı insan da insanlar tarafından sevilir ve girdiği yerde, bulunduğu yerde kendisini belli eder. Çirkin ahlaklı, kötü ahlaklı bir insan da aynı böyle pis koku yayan birine benzer ki O ne yapar? Herkesi yanından kaçırır, herkese zarar verir. Hani kendisi zarar gördüğü gibi bir de etrafına zarar verir. İşte Müslüman da bu misk gibi olacak. Misk satılan bir dükkan gibi olacak. Nasıl oraya giren zevkle giriyorsa, hoş bir şekilde giriyorsa, aynı şekilde bir Müslüman da onun gibi cezbedici olacak. İnsanlar onu böyle sayacak, sevecek. Onu kendisine örnek alacak, güzel konuşacak. Ama kötü ahlaklı bir insan da aynı böyle pis kokan gibidir. Herkes ondan uzaklaşır. Allah o tür insanlardan bizi muhafaza buyursun. Güzel ahlaklı olmak için gayret göstermemiz lazım. Çünkü Peygamberimiz diyor ya, ahlakınızı güzelleştirin. Demek ki insan çalışmakla, gayret göstermekle ahlakını güzel hale getirebilir. Onun için ne yapacağız? Bir, dua edeceğiz. Çünkü Peygamberimiz dua etmiş. Allah'tan güzel ahlak sahibi olmayı istemiş. Biz de dua edeceğiz. Güzel ahlakın sevabını düşüneceğiz. Sonra nasihati kabul etmeye çalışacağız. Zaten insanlarda böyle bir kötülük var. Bir türlü nasihati kabul etmek istemiyor. Nasihatlara kulak tıkamaya çalışıyor. Halbuki nasihatları dinlese, onlardan pay alsa, hisse alsa, onu hayatına tatbik etmeye çalışsa rahat edecek. Bu nedenle nasihati kabul etmeye çalışacak ve kendisini zorlayacak. Güzel sözleri dinleyecek, iyi şeyleri dinleyecek ve onları seçilecek, ona doğru yol alacak. Çirkin sözler dinledikçe kalbe etki eder, göze etki eder ve kulak bunlara aşina olduğu için zamanla kötü sözleri iyi sözmüş gibi görerek herkesin yanında konuşmaya başlar ki ahlaksızlık bu şekilde yayılır, yayılır, yayılır, alır başını gider. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle güzel olan, iyi olan sözleri dinleyecek. Ve faziletli, ahlaklı, dürüst insanlarla birlikte olacak, onlarla oturacak. Sonra sefih, düşük, ağzı bozuk, ahlakı bozuk insanlardan uzak duracak. Onlarla birlikte durmayacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, onun hayatını okuyacak ve iyice anlamaya çalışacak. Yani mutlaka bu gerçekten bir eksiklik. Herkes bir tane, en az bir tane kitap okusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan siret kitabını mutlaka okusun. Sahabenin hayatını anlatan kitapları okusun. Çocuklarımıza okutalım, gençlerimize okutalım. İşte ailecek onu ders yapalım. Her gün bir sahabenin hayatını okuyalım. Her gün Peygamberimizin hayatından bir bölüm okuyalım. Hani işte televizyonda, şurada, burada, boş işlerde veya telefonların karşısında günümüzü, akşamımızı, saatimizi geçireceğimize bir 5 dakikamızı, 10 dakikamızı, 20 dakikamızı neyse Peygamberimizin hayatını anlatan, sahabenin hayatını anlatan, güzel, iyi, büyük, mübarek zatların hayatını anlatan kitaplarla geçirmek ne yapar? Ahlakımızın güzelleşmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte nefsi hesaba çekeceğiz. Nefsimizi hesaba çekmek zorundayız ve kötü şeyleri sakındıracağız, iyi şeylere yönelteceğiz. Kötü ahlakı bileceğiz, ondan uzaklaşacağız ve nefsimizle mücadele edeceğiz. Nefsin arzu ve isteklerine gem vuracağız. Bu şekilde yaptığımız zaman o güzel ahlakı kazanmış oluruz ve Peygamberimizin de tavsiyesine uymuş olur. Hem bu dünyada rahat ederiz hem de o bir dünyada Allah'ın sevdiği kullardan oluruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şah-ı edhem gibidir. Bel şehrinde 100.000 ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme kil. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

din zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet.

0: Davet Radyo. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sen ben desin Efrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez. Kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayi, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayr umuyorduk. Bizler ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir, binlerce musibet yine haib, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim, durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı sudani. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale?
2: 91.0 Davet Radyo.

muhasebe. Tersi dönmüş dünya beynimde kurşun. Dengesiz, avare gezer dururum. Aklımı başıma devşirdiğimde, başımı en büyük taşa vururum. Beynimde panayır, atlar kişniyor. Mehteran, heybetin üstünde heybet. Muradı bekleyen küheylan atı, panayırda değil, muhaçta seyret.

Tarihler mi yalan, ben mi yanıldım? Sahte kahramanlar olmasın sakın. Okuyun yoldaki sihirli izi. Çıplak hakikate bir daha bakın. Çıplak hakikati bulun, getirin. Tılsımlı sırrına ermek isterim. Sırlar yumağında yatan sırları, sırların sırrıyla çözmek isterim. Kalp gözü kapalı bir tek ben miyim? Ayağımın ucu boşluk, uçurum. Kaf Dağı sırrını keşfedenlere burnumun ucundan söz açıyor. Gerçeği arıyor, yalnız gerçeği. Herkesin elinde demir asası. Hükümet komiseri, müflis borçlular. Yeniden açılsın iflas masası. Beynimi kemiren ölümcül sızı. Rahat bırak beni, murakabem var. Dünümü

Ervan-ı Muhammedi, ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseleyince arşa lisan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel, bir tuhve-i bedi-i beyan-ı Muhammedi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

Geç kaldım, bölüşüldü gökler, talan edildi güneş. El konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına. Yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında, göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de, kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında, ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum, tatsız tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz kanatsız bir yalnızlığım bu şehrin gül yakılan bulvarlarında. Ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak, adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben. Günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Anılarında nasıl sıkışıyor kalbin? Şiirin nasıl akar bu anıya? Bugünün suskunluğuna boyun eğmiş kolejlerin, kürsülerin kanını örten nazik güzellikleri var. İktidarlarının toprağın üzerinde dağıldığı zamana doğru dönüyorlar. Şiirin aşındırdığı vatan hasreti o kadar ağır ki, o kadar üzücü ki, yok ediveriyor düşünenleri, kolejleri, o eski cennetleri. Doğurgan nehirlere hayat akıyor kolayca gölgeliğinde. Bir renk büyütüyor bakışlarımızı. Araplar, çok uzun süre yürüdük gecede. Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Düşmanlar kırıp geçirmediler mi yurdumuzu? Barışseverdik, öyleydik biz, doğru. Artık uyandırsın bizi verdiğimiz sözlerimiz. Ey Arap, volkan gibi püskürt öfkeni. Ey Filistin, övünçlerimizin incisi. Sayısız taç sana onurun simgesi. Kur'an-ı Kerim bildiriyor adaleti.
2: 91.0
1: İncil'de
2: Davet Radyo.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

0: sadamız kalsa bari. Ömrümüz sonsuz değildir, zikrederken dolsa bari. Kurtuluş yoktur ecelden, secdedeyken gelse bari. Ses biter, seyran biter, devran biter telkin verirler. Her sesin bir aksi vardır.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dilediğini zelil, hor ve hakir eden Allah.

0: الله
1: الله الحكم يا الله
0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah
1: el-adlu ya Allah
0: çok adaletli olan Allah
1: Allah el-latif ya Allah
0: en ince işleri bilen kullarına iyilikler ulaştıran Allah

0: çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: Tüm işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Davet Radyo.
3: Davet Radyo.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
7: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
8: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
9: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
10: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Huneyn Savaşı'ndan kaçan Sagifliler Taif'in kalesine sığınıyordu. Peygamber Efendimiz kaleyi kuşatıyor, kuşatma 20 gün sürüyordu. Ama bir mesafe alınamıyordu. Müslümanlar 12 şehit vererek kuşatmayı kaldırıyor ve Mekke'ye dönüyordu. İslam ordusu Mekke-i Mükerreme'ye geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Ruhmül Gıfari adında biri yaklaştı. Adam Peygamber Efendimiz'e yakın olmak, sorular sormak, sohbet etmek istiyordu. Ancak devesi aniden fırladı ve adamın ayağı çok sert bir şekilde Peygamber Efendimiz'e çarptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın canı yanınca "Ayağını çek, canımı acıttın" buyurdu. Ebu Ruhmül diyor ki, "Yaptığım işten dolayı çok utandım. Ne yapacağımı ve ne diyeceğimi bilemedim. Azabı hak ettiğimi düşündüm. Hakkımda bir ayet inip azabı hak ettiğimi bildireceğinden korktum. Bu halde yola devam ediyorduk. Cirane'ye varınca Resulullah'ın beni aradığı bildirildi. Korku ve üzüntü içerisinde yanına vardım. Bana "Sen benim canıma acıtınca ben de senin ayağına kamçıyla vurmuştum. Bu yaptığıma karşılık şu davarlar senindir" buyurdu. Ben davarları aldım ama davarlara değil, Resulullah'ın benden hoşnut olmasına o kadar sevindim ki bütün sıkıntım aniden kayboldu. Onun hoşnutluğu benim için dünyadaki her şeyden daha değerliydi diyordu. Ordu Cirane'ye geldi. Cirane, Mekke'ye yakın su kuyularının bol olduğu yeşillik bir yerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz ordugahını Cirane'ye kuruyordu. Bu sırada huzuruna bir kadın getirildi. Bu kadın Eftas'ta esir alınanlardandı. Kadın, "Ben Muhammed'in süt kardeşiyim" diyordu. Önce kadının bu sözlerine kimse itibar etmedi. Ama kadın aynı gerçeği ısrarla söylüyordu. Kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildi. Peygamber Efendimiz kadını tanıyamadı ve kim olduğunu sordu. Kadın isminin Şeyma olduğunu, süt annesi Halime'nin kızı olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz süt annesi Halime'nin Şeyma isminde bir kız olduğunu biliyordu. Çocukken onunla oyun oynarlardı. Şeyma, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ablalık yapardı. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz kadını tanıyamadı. Bunun üzerine Şeyma omuzunu açtı. Omuzunda diş izleri vardı. Küçükken abla kardeş bir tartışma sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şeyma ablasının omzunu ısırmıştı. Peygamber Efendimiz ablası konumundaki Şeyma hatunu tanıdı. Hemen ayağa kalktı, örtüsünü yere serdi ve oturmasını talep etti. Büyük bir merakla süt annesi Halime Hatun'u ve babasını sordu. Şeyma Hatun onların vefat ettiğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Halime Hatun'u hatırladı. Onun kendisi üzerinde nasıl titrediğini az çok hatırlıyordu. Duygulu bir haletin içerisine girdi. Mübarek gözlerinden yaşlar tane tane dökülüyordu. Ablası konumunda Şeyma Hatun'la o yılları, çocukluk yıllarını konuştular, sohbet ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şeyma Hatun'un kendisiyle kalabileceğini teklif etti. Dilerse kendi yurduna dönebileceğini de beyan buyurdu. Şeyma Hatun kendi köyüne gitmek istediğini söyleyince ona bolca mal verdi ve vazifeliler belirleyerek onu köyüne götürmelerini talep etti. Şeyma Hatun Peygamber Efendimizin bu candanlığını, bu cömertliğini görünce iman iklimine giriyor ve İslam'la şerefleniyordu. Şeyma Hatun bu güzellikler karşısında şunu söylemekten kendini alamıyordu: "Sen küçük bir çocukken de, büyük bir adamken de ne iyi kefil ve ne iyi dostsun diyordu. Huneyn ve Evtas'ta elde edilen ganimetler Cirane'ye getirildi. Peygamber Efendimiz Havezinlilerin Müslüman olarak geleceklerini umuyor ve bu umutla bekliyordu. Havezinliler Müslüman olarak gelirlerse mallarını kendilerine iade edecekti. Ama günler geçiyor, henüz gelen de yoktu. Bu sırada bazı bedeviler sabırsızlanmaya başladılar. Ganimetlerin de dağıtılmasını istiyorlardı. Havezinliler gelmeyince Resul-i Ekrem Efendimiz ganimetleri taksim etmeye başladı. Bu kez ganimetleri farklı bir şekilde dağıtıyordu. Özellikle yeni Müslüman olanlara daha çok veriyordu. Kureyş liderlerinden ve yakınlarından Ebu Sufyan, Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye, Hakim bin Hizam, Haris bin Haris, Saffan bin Ümeyye, Abbas bin Mirdas, Katafan lideri Uyeyne bin Hıns, Temim lideri Akra bin Habis gibilerine ganimetten daha çok mal veriyordu. Peygamber Efendimiz böyle bir taksimatla müellefetül kulubu devreye sokuyordu. Kalplerin hakka yönelişi konusunda kalplerin yumuşamasını murat ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın umduğu da gerçekleşiyordu. Saffan bin Ümeyye, Resulullah insanlar arasında en kızdığım insandı. Ganimetten bir hayli verilince insanlar arasında en sevdiğim o oldu diyordu. Bu savaşın sonunda çok ileri boyutta ganimetler elde edilmişti. Daha önce bu denli ganimetler elde edilememişti. 24 bin deve, 40 bin koyun, 6 bin esir ve çok miktarda altın, gümüş ve kıymetli eşya ganimet olarak ele geçirilmişti. Ganimetlerin taksiminden sonra Havazinlilerden bir heyet geliyordu. İslam'ı kabul ettiklerini söylüyorlardı. Affedilmelerini ve mallarını, esirlerini talep ediyorlardı. Peygamber Efendimiz, İslam'a girmiş olmanızdan sevinç duydum. Ancak esirleriniz ve mallarınız konusunda geç kaldınız. Huneyn savaş gününden sonra ganimet mallarınızı ordu içerisine dağıtmadan haftalarca bekledim. Bu durumda şimdi şu iki şeyden birini seçin: esirleriniz ya da mallarınız. Havezinliler esir düşmüş insanlarının serbest bırakılmasını tercih ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, esirler savaşçılar arasında paylaştırıldı. Ben kendi şahsıma ve ailem mensuplarına düşen esirleri fidye istemeksizin serbest bırakıyorum. Diğerlerinin serbest bırakılması için öğle namazının ardından kalkıp cemaate Müslüman olduğunuzu söyleyin ve beni şefaatçi kılarak esirlerinizi Müslümanlardan isteyin buyurdu. Heyet verilen talimatı aynen uyguladı. Peygamber Efendimiz bana ve aile mensuplarıma ait olanlar sizin olsun buyuruyordu. Esirlerini serbest bırakıyordu. Muhacirler de bize ait olanlar Resulullah'ın olsun dediler. Ensar da aynı şekilde bize ait olanlar da Resulullah'ın olsun dediler. Böylece çok kısa bir sürede 6000 esir serbest bırakılıyordu. Bütün esirlerin serbest bırakılmasından sonra tüm Havazinliler dalga dalga İslam'a giriyorlardı. Bu sırada Havazin lideri Malik bin Avf Taif'te bulunuyordu. Peygamber Efendimiz Havazin heyetiyle Malik bin Avf'a haber gönderiyordu. Eğer Malik bin Avf gelir, Müslüman olursa esirlerini ve mallarını verdikten sonra kendisine 100 deve daha veririm buyuruyordu. Bu haber Malik bin Avf'a ulaştığında Malik hemen yola çıkıyor, Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Müslüman olduğunu bildiriyordu. Peygamber Efendimiz ona hem 100 deve veriyor hem de kabilesinin başına idareci olarak tayin ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı daima öteleri işaret ediyordu. Dünyanın sınırlarını aşan özellikteydi. Hayatı dünyadan ibaret zannedenler onun haline hayret ediyorlar, hayran kalıyorlardı. Havazinlilerden 6000 esir vardı. Arapların geleneğinde esirlerin karşılıksız salıverilmesi, serbest bırakılması olamazdı. Ama şimdi akılları zorlayan bir olay yaşıyorlardı. Önce Efendimiz kendisine ve ailesine ait olan esirleri serbest bırakıyordu. Onun asil tavrına tanık olan muhacirler ve ensar da serbest bırakıyordu. Kısa bir süre içinde 6000 esir özgür oluyordu. Bu olay Havazinlerin kalbini ayağa kaldırıyordu. Bu dünyevi kaygıları olanların yapabileceği bir iş değildi. Bu tutum öteleri işaretleyen bir tutumdu. Artık böyle bir enginliğin karşısında direnmenin bir anlamı olabilir miydi? Kalpler peygambere doğru akıyordu. Kalpler tevhide akıyordu. Havazinliler bir bütün halinde İslam'a koşuyorlardı. Ganimetlerin paylaşımında sorunlar yaşanıyordu. Önce niçin hemen taksim edilmiyor diye gürültü çıkarılıyor, sabırsızlıklar gösteriliyordu. Hatta Peygamber Efendimiz'in elbisesini dahi çekiştirmişlerdi. Bu durum karşısında Peygamber Efendimiz, "Ey insanlar, ne diye sabırsızlanıyorsunuz? Ganimet davarları şu vadinin ağaçları sayısınca bile olsa dağıtacağım elbette," diyordu. Sonra yanındaki deveden aldığı bir tüyü parmaklar arasına göstererek, "Benim sizin ganimetinize şu deve tüyü kadar bile ilgim yok. Aldığım beşte bir hisse de yine fakirlere sarf edilecektir. İğne iplik bile olsa aldığınız her şeyi teslim ediniz. Çünkü kıyamet gününde en büyük ağır ve azap vesilesi olacaktır," buyuruyordu. Sonra ganimet mallarını dağıtmaya başladı. Ganimetler taksim edilirken Temim kabilesinden Zulhüveysira adında biri kaba bir şekilde, "Adil ol ey Muhammed, senin adil davranmadığını görüyorum," diyerek küstahça bir tavır takınıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Yazıklar olsun sana, ben adil olmadıktan sonra kim adil olacak?" buyuruyordu. Hazreti Ömer Efendimiz kendini zor tutuyor, "Ya Resulallah, izin ver şu adamın boynunu vurayım," diyordu. Efendimiz ise, "Bırak gitsin ya Ömer, bunun öyle taraftarları olacak ki bunların namazları karşısında sizden biri kendi namazını az görecek. Bunların orucu karşısında kendi orucunu az bulacak. Bunlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an boğazlarından aşağıya inmeyecek. Bunlar okun avu delip süratle çıkıp gittiği gibi İslam'dan süratle çıkacaklar," buyurdu. İslam bilginlerine göre bunlar haricilerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır, doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Gönlünüzden ve tektir. Gönlünüze Davet Radyo.
1: Kul hüvallahu ahaddir. Eşi yoktur bilirim. Doğmayandır. Baba yok. Kardeşi yoktur bilirim. Halikimdir. Yaratandır yaratılmış ne ki var. Oğlu yoktur. Kızı yoktur. Eşi yoktur bilirim.

defter dürülünce. Bir gün dürülür defteri ömrün, savaşın anlamı kalmaz. Dostlar götürür kabrine, ekmekle aşın anlamı kalmaz. Yalnız bırakırlar seni, münkerle nekir sorguya başlar. Bundan öte kabrindeki zümrütlü taşın anlamı.

ölüm de bir gün ölür. Kiminde güller açar, kimi var küskün ölür. Kimi Allah dostudur, melekten üstün ölür. Hiçbir şey baki değil, herkes ölümü tadar. Rabbimden emir gelir, ölüm de bir gün ölür.

huda baki kalır. Bunca yıldır beklerim, gelmez mi? Aniden gelir. İştiyakım bellidir, bilmez mi? Halimden bilir. Kimse kalmaz. Can kuşum pervaz vururken yükselir. Bir huda baki kalır, alem biter, herkes ölür.

şahlanmaya amade küheylan, ama meydan ele geçmez. Meydanları bulsan bile Fatih gibi sultan ele geçmez. Fatih de, küheylan da bulunmuş diyelim, nerede İstanbul? Varsay ki hazır her biri, Fatih'teki iman ele

Bir ana lazım. Bir ülke ki ruhlar barışıktır, sana lazım. Kardeşçe kucaklaşmada gayret bana lazım. Dağlardan aşıp zirveye ersin diye dava, evladına tercih edecek bir ana lazım. Mihnethane. Yok huzurum, bıkmışım dünya denen meyhaneden. Sallanır durmaz, durulmaz, farkı yok mestaneden. Anlamaz, duymaz figanım, bir ömür feryattayım. Gün gelip gitsem de kurtulsam şu mihnethaneden.

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: 1.0 Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim, dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberler hakkı için sen ey Habibim, dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an

O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler. Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş

kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler.
Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler. Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a. Güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir. Senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır. Müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz sun şey'en lillah. Kesme ümidini gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım. İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün. Kıble yeli nur kokunu getirsin. Onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: 91.0.
1: Bundan yıllar önce çorak topraklarda üzerine masumiyetin sıcak gölgesi düşmüş, nadide bir çiçek süzülerek gözlerini açmıştı. Dünyaya yeni gelmiş minicik bir bebek safiyetinde kucaklarda dolaşmış, en nihayet annesinin müşfik kollarına verilmişti. Adı İmam Hatip konulmuştu. O günden bugüne aradan yıllar geçti. Zaman akrep ve yelkovanın çarkları arasında uzun voltalar atıp minicik bebeği büyüttü ve olgunlaştırdı. Yakışmıştı ismi ona. İmamdı o, önder. Zamanın, mekanın, insanın, eşyanın, cemiyetin, en önemlisi İslam'ın sancağını taşıyordu o. Toydu belki ama hiç kimsenin beklemediği kadar azim, gayret ve şuur abidesiydi. Kolay mıydı Resul'ün sancağını taşımak? Bir Mus'ab, bir Üsame, bir Fatıma olabilmek. Zor ama şerefli bir görevdi bu. Hatipti o, insana, eşyaya, manaya ve maddeye hitap eden bir hatip. Küfre karşı amansız bir kasırga, hakka karşı sevecen bir anne şefkatinde. Taşlaşmış yüreklere, katılaşmış gönüllere, düşünemeyen zihinlere, ateşin altında soğuk, sert bir demirin yumuşak bir kor yığınına dönüştüğü gibi, taşları İslam'ın hamuruyla yoğurup kuma çeviren hünerli bir hatip. Yüzümüze soğuk ve anlamsız bakan, her fırsatta soğukluğundan yakındığımız taşları da ağlatabilen, ağlatırken ağlayan bir hatip. İşte İmam Hatip buydu. Bir levhaya iğreti oturtulmuş İmam Hatip Lisesi lafzından fersahlarca uzakta bir mana ve öz ifade ediyordu o. Gün doğumlarına vurgun, barış güvercinlerine hasret, limanda gözyaşlarıyla ufukta görünmeyen gemileri bekleyen, karanlık bir mazinin ardından imanla, cesaretle, ilim ve hikmetle koşarak gelen, haykırarak gelen yepyeni bir neslin müjdecileri İmam Hatipler. Kalplerde doyulmaz bir Allah aşkı, gönüllerde sıcak bir Resul muhabbetiyle ardına bakmadan yollara düşen bir gençlik. İmanından cesaret alan, insana, hayvana, hatta cansıza merhamet eden Yunus edasıyla, aşka inanan bileylenmiş bir bilek, kalaylanmış bir yürek, göklerde yankılanan lebbeykle gelen bir gençlik. Kendine değil, Mevla'ya güvenen, batıla değil, hakka dayanan bir şimşek, bir fırtına çevikliğinde küfrün gizli emellerini kökünden çıkarıp söküveren bir gençlik İmam Hatip. Beş vakitte ellerini duaya açmış, sabır ve teslimiyetin zırhına bürünmüş, yapmacık değil, içten ve gönülden, sıcacık billurdan gözyaşlarıyla hakka sığınan bir gençlik. İşte İmam Hatip, işte İmam Hatip.

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Biçare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de mühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarin yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu

0: Temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Taşıyacağım seni. Kan kokulu vadilerden geçerken, yadellerde kahır suyu içerken taşıyacağım seni. Ey ruhuma ipeğin giydirilen gömleği, sütten kesilince sen ölesiye ağlayan çocuğun sütü, kuşku limanlarında denizi yüreğime bağlayan gemi, marazi bir göğün yaralı kuşlarını binbir çiçek tozuyla okşayan gül merhemi, acılar içimde tünel açarken, hatıralar avucumdan uçarken taşıyacağım seni. Baharın tükeniyor yanan bir orman gibi, küllerinin altında yine sonsuz bir bahar, tutuşan bir ciğerden yayılan duman gibi, yine seninle dolu kan tüküren aynalar. Kapansa da fil dişi kapıları kalemin, bakışların şiirin sarayını kuruyor. Bir yanında kopuyor fırtınası elemin, bir yanında sahile okyanuslar vuruyor. Kahpe düşman ağusunu saçarken, kara bahtım kefenimi biçerken taşıyacağım seni. Hanedan titreşimi sardı kelepçeleri, eski bülbül kafesi, nargile sarhoşluğu, garip bir uğultuyla yayıldı beynimize. Çaresizlik, ruhların en sersefil boşluğu. Mosmor kesildi yine sarı sabır taşları, kabusa dönmek üzere sefih Leyla düşleri. Bulutlar kemirirken nazlı gök kuşağını, istila buğdayları döküyor başağını. Yaz çiçeği kara kışı seçerken, çöl arslanı tilkilerden kaçarken taşıyacağım seni. Ey masallar çağının yosunlu mağarası, yuvasız kalınca sen ıssızlığa tüneyen kurdun yuvası, rüya tuzu damardaki tıkanma, ateş böceğinin solgun duası, kızıl mermerlerin intiharında devlerin saçına düşen yıldırım, bensizliğe giden tozlu kaldırım. Gece gündüz derdin ile naçarken, mahzun melul buralardan göçerken taşıyacağım seni. Aşk ipek bir karanlıktır, düşer kirpikleri kınalı bakışlardan, yedi renkli yağmur damlası gibi yıldızlar ki ıslanmamıştır onlar. Kuğuları aldatılan göllerde unutulmuş dünyaları arayan bulutlar ki uslanmamıştır onlar. Aşk ipek bir karanlıktır, gözleri ışıldar yolların kıvrımlarında, umutlar ki paslanmamıştır onlar. Çeker uzakları yakına rüzgar, çiçekler toprakta bengisu kokar, gölgelere yaslanmamıştır onlar. Yüreğinde deniz taşıyanların destanı okunur kaldırımlarda, sevdiğine nazlanmamıştır.
3: Gönlümüzden gönlünüze.

0: Leyla'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Efendim Büyük Muharrem hürmetine
1: gönlümüzden gönlünüze
0: Şah Hüseyin
1: Davet Radyo
0: bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Teşneler bu gece kan ile galtan oldu bu gece.

ağladı ruhu Zehra. Ki ciğer paresi mevdur perişan oldu.

Bir zaman duş-i Muhammed'de gezerdi o vücut, ruh-i gül buyini koklardı Cenab-ı Mahmud.

Yusnutu preşkeri adaya o şahı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kamu zalim daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan.

ettiniz validi şanımı evvelce şehit, bana mı şimdi?

0: namı, şimdi acap nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya etmem, ölürüm mürtekibi küfre müdana etmem. Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Buse geyi

Hubbü Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi. Hanedan-ı Nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu. Men ediyah ya.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler aklar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat.

0: Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz. Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yılmam ölümden, yaradan, askerim. Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm, isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman, putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın.

millet için etti mi ordu bu sefer? Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesi. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

0: Son bir karanfil gibi.
1: Gönlümüzden
0: Nazlı
1: gönlümüze.
0: Filiz,
1: Davet
0: Hacı Zebbet Radyo. Dualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezbe ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

Çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan, kapısının önünde kul olduğum bu an.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 12. söz, 3. esasındayız. Hikmet-i felsefe ile Hikmet-i Kur'aniye'nin Hayat-ı İçtimaiye-i Beşeriye'ye verdiği terbiyeler. Kur'an bakış açısı, Kur'an'ın insana vermiş olduğu bakış açısı ile Kur'an dışındaki eğitim felsefelerinin insana vermiş olduğu terbiye ve bakış açısının mukayesesi. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Kur'an dışındaki bakış açılar, felsefeler toplum hayatında insan ancak kuvvete dayanırsa muvaffak olur anlayışı vardır. Hani şimdi birçok zavallı mümin kardeşimiz de söylüyor ya, paranın açamadığı kapı yok, açamayacağı kapı yok diye, veya her şey para, her şey güç ve kuvvet diyorlar ya, işte bu felsefenin, Kur'an dışı görüşlerin bakış açısıdır. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede noktayı istinadı, dayanak noktasını kuvvet kabul eder. Yani kim güçlü ise o galiptir, haklıdır anlayışı var felsefede. Hedefi menfaat bilir. Kur'an dışındaki bakış açıda hedef menfaattır. Yani sürekli kendi kişisel menfaatini yükseltme çabası. Düsturu hayatı, hayattaki prensibi cidal tanır. Yani hayat bir çarpışmadır, hayat bir savaştır, hayat bir kavgadır der felsefe. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Yani fertleri, aileleri, toplumları birbirine bağlayan bağ milliyetçiliktir, ırkçılıktır der felsefe. Aynı ırktan olanlar birbirinin kardeşidir der. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. İşte bu felsefenin insana kazandıracağı netice, meyvesi de nefsin arzularını tatmin etme ve beşeri ihtiyaçları çoğaltma. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaatın şe'ni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuş, ortadan kaldırılmış. Bakıyorsunuz, kuvvetin şe'ni tecavüzdür şu anda. Çevremize bakalım. Kim güçlü kuvvetliyse bu gücünü ve kuvvetini başkasının hakkına tecavüz etmede buluyor. Menfaatın şe'ni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Hedef menfaat olunca o menfaatı elde etmek için sürekli zayıfı yutmaya, boğmaya çalışıyor. Mesela peşin parası olan, çok sıkışmış olan bir esnafın malını alırken öyle boğazına sarılıyor ki alış fiyatından daha aşağı satın almaya çalışıyor. Neden? Çünkü asıl hedef menfaat olunca karşıdakinin durumunu insan göz ardı ediyor. Düsturu cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni menfi milliyetçilik dediğimiz sadece kendi ırkını üstün görme anlayışının neticesi de başkasını yutmakla beslenmektir. Başka milletleri aşağı görme, başka ırkları aşağı görme, kendini yükseklerde görme, kendi ırkını yükseklerde görme, bu da işte ırkçılık, ırk savaşlarını ortaya çıkaran bir sıkıntı değerli kardeşlerim. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuş, beşerin mutluluğu maalesef ortadan kalkmış. Ama hikmeti Kur'aniye ise, Kur'an'ın insana vermiş olduğu bakış açısı ise nokta-i istinadı, dayanak noktası kuvvete bedel hakkı kabul eder. Evet, Kur'an kendi tabilerine hakka bağlanmalarını emreder. Hazreti Ebubekir Efendimizin dediği gibi, haksız olan en güçlünüz, hakkın karşısında en zayıfınızdır. Haksız olan, haklı olan en zayıfınız ise hakkın karşısında en üstün olanınızdır demiş. Yani Kur'an bize gücümüze, kuvvetimize değil, hakka dayanmamızı emrediyor. Dayanak noktamız hak ve haklılık olmalı. Gayede, hedefte, menfaate bedel, fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder Kur'an. Yani en büyük menfaat, kişinin dünya ve ahiretini kurtarması demektir ki bu da ancak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmakla mümkündür. Öyleyse menfaatimiz, yani hedefimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak. Ne ile? Faziletli duygular taşıyarak. Cenab-ı Hakk'ın yap dediğini yaparak, yapma dediğini yapmayarak. Hayatta düsturu çarpışma yerine düsturu teavünü esas alır. Yani hayat bir yardımlaşmadır der Kur'an. Kur'an kendi tabilerine böyle der. Hayat bir çarpışma değil, bir yardımlaşmadır. Nitekim başka bir yerde beyan edildiği gibi, gökyüzünün yağmurla bitkilerin yardımına koşması, bitkilerin, otların, ağaçların, hayvanların ve insanların yardımına koşması nasıl çarpışmak olabilir? Nasıl boğuşmak olabilir? Kainatın bütün zerreleri birbiriyle yardımlaşıyor. İnsanın da bundan ders alması ve yardımlaşması gerekiyor. Cemaatlerin rabıtalarında, toplulukların biri birine bağlanmalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıta-i dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Yani milletleri birbirine bağlayan bağ, ırk veya ırkçılık değil, din bağı olmalı. İnnemel mu'minune ihva. Bütün müminler bütün inananlar kardeştirler diyor Cenab-ı Hak. Yani hangi ırk, hangi millet, hangi memleket, hangi vatan, hangi ülkede yaşarsan yaşa, yeter ki mümin ol, inan, sen benim kardeşimsin anlayışını emrediyor Kur'an. Gayatı, hedefi, gayesi, meyvesi, hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Evet, gayatı, gayesi, nefsin hevesatının aşırılıklarına, tecavüzlerine set çekip, ruhu yüce makamlara teşvik eder ve manevi hissiyatını tatmin eder ve insanı mükemmel insanlık derecesine çıkararak insan eder. Hakkın şe'ni ittifaktır. Faziletin şe'ni tesanüttür. Düsturu teavünün şe'ni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, kardeşliktir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dareyindir. Hem dünya hem de ahiret saadetidir değerli kardeşlerim. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ulviyetini ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefavvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mukalemesi, iki tarzda hitabı vardır. İki tarzda konuşması, hitabı vardır bir sultanın. Birisi adi bir raiyet ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair has bir telefonla konuşmaktır. Digeri saltanat-ı uzma ünvanı ile ve hilafet-i kübra namı ile ve hakimiyet-i amme haysiyeti ile evamirini, işlerini, emirlerini etrafa neşir ve teşhir etmek maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir, konuşmadır. İkinci temsil, bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. Bir adam elinde bir aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O ayna ne kadar büyükse o büyüklükte güneşin bir yansımasını, ışığını alır. O nisbette güneşle münasebetdar olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, o ışığı yönlendirse, güneşin kıymeti nispetinde değil, yani güneşin büyüklüğü nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Aynenin ebadı ne kadar büyükse, o karanlık bölgeye giden güneş ışığı da o kadar olur. Diğeri ise, hanesinden, evinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder. Yani aynadan gelen aksiyle değil de güneşin bizzat kendisini evinin içine, hanesine davet eder. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyası ile sohbet eder, konuşur ve lisan-ı hal ile böyle minnettarane bir sohbet eder, der. Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdarı olan nazenin güneş, onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayine sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı, eserleri mahduttur. O kayda göredir. Yani aynenin büyüklüğüne göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak, ta ki icazını, mucizeliğini göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar, bitiremezler. Evet, Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenab-ı Hakk'ın kelimatını, yani ayetlerini, sanatlarını yazsalar, bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın halıkı haysiyetiyle bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mukalemedir, bir konuşmadır. Hem saltanat-ı amme-i subhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasiayı muhita noktasında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere becbasıdır. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı, dereceleri çok mütefavittir, çok farklıdır. Mesela en cüz'isi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasın ilhamatıdır. Sonra avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i azam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der: haddeseni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70.000'e yakın hicapların nispet-i ref'i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı adi bir adamla cüz'i bir mukalemesinden ne kadar yüksek ve âli ise ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nisbette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede Kütüb-ü Mukaddes'e ve Suhuf-u Semaviye'nin dereceleri nispetinde tefavvukları vardır. O sırrı tefavvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan teraşuh etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan teraşuh etmeyen, Kur'an'dan alınmamış, Kur'an'ın sızıntısı olmayan bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her bir ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, Ayet-el Kürsi ve ayeti ve indehu mefatihul gayb ve ayeti kulillahümme malikel mulk ve ayeti yuhşil leylen nehara yatlubuhu hafife ve şemse vel kamara ve nucume musahharatin bi emrih ve ayeti ya ardubla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i ve ayeti tusebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihin ve ayeti ma halkukum ve la ba'thukum illa kenefsin vahide ve ayeti inna aradunel emanete alas semavati vel ardi vel cibal ve ayeti yevme natvis semâe ketayyis sicili lil kutubu ve ayeti ve mâ kaderullâhe hakka kadrihi vel ardu cemî'an kabdatuhu yevmel kıyâme ve ayeti لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah veyahut tusebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr-ı azimin şuağını göresin. Hem Elif Lam Azim'in şuağını göresin. Hem Elif Lam Mim'lerin

ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem en büyük bir veli hiçbir nebinin peygamberin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzeti kutsiyetini ve ulviyeti i'cazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntahaya, ta kab-ı kavseyne gidip akrabu ileyhi min hablil verid olan Zat-ı Zülcelal ile münacat edip tarfetul ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk-ı kamer, ayın ikiye yarılması. Nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi, öyle de miyaraj dahi bir mucize-i ubudiyetidir, habibiyetini ervah ve melaikiye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kemâ yelîku bi rahmetike ve bi hurmetihi. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Hepsini anlamadık diyen şu hakikatleri de anlamayı, idrak etmeyi, hayatımıza hayat yapmayı nasip eylesin. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-u kalem, mestinigahım. Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere Rahmandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağır yanık aşık zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim.
1: Gönlümüzden
2: geçmişten günümüze davet binbir damla.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Yahudiler tarafından büyü yapıldı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şeyi yaptığı vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki: Ayşe, hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana hüküm verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine, bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü, büyüdür dedi. Önceki tekrar sordu, kim büyüledi? Diğeri, Lebit bin Asam adındaki Züreyk oğullarından bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüyü neye yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, ''Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu ile sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi.'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, onu kuyudan çıkardın mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' dedi ve ekledi. ''Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben halka bir kötülük gelmesine sebep olmasından korktum.'' dedi. Geçmişten günümüze bin bir damla.
1: ...91.0... davet.

bütün dünyaya küskündü. Dün akşam pek bunalmıştı. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştı. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad, zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat. O müstarak, o durgun mecdi naya öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevc demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, yuya suri mahşerdi.

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdim. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, budi mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın, kanatlandın mı ebada, hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişan? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.

ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ı. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevlan'ı. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgâh-ı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgâhında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: 91.0.
1: Ben niye beleyim?
0: Davet Radyo.
1: Ben niye beleyim? Kara bahtımdan bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim, sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma, dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır, yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım, beme koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı, öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi, ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden, bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten, ne gelmiş ben kendim kafil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı, gözümde kalbimin ateş damcısı, bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak. Bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak, sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki aşkım dost elinde kılıç olupdur. Herkesin başını yücelden sevgi, benimse başıma.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzulili tevfik kılıp, şiir inşa dile de kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı gül.

Yâve durdum, sevdanı kalbimin karasına çaldım. Yâve durdum, gönlüme rahmetinin ırmağını sağ. Yâve durdum, ruhum zikrinin lezzetiyle bağlı. Yâve durdum.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün sevabını

0: Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Mughni, Ya Mughni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem, hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar, zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendine fayda.
1: Sana gönlümüzden, gönlümüze.

kullar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağlara aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yâremi sarma senden özge el, yarama sevdiğim sarma sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Cüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri, silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz

tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin, alaca bir at koşar içimde ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi, varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin, güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi, ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa yesriyip kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, İçim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin, ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim, hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Huneyn Savaşı'ndan kaçan Sagifliler Taif'in kalesine sığınıyordu. Peygamber Efendimiz kaleyi kuşatıyor, kuşatma 20 gün sürüyordu. Ama bir mesafe alınamıyordu. Müslümanlar 12 şehit vererek kuşatmayı kaldırıyor ve Mekke'ye dönüyordu. İslam ordusu Mekke-i Mükerreme'ye geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Ruhmül Gıfari adında biri yaklaştı. Adam Peygamber Efendimiz'e yakın olmak, sorular sormak, sohbet etmek istiyordu. Ancak devesi aniden fırladı ve adamın ayağı çok sert bir şekilde Peygamber Efendimiz'e çarptı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın canı yanınca "Ayağını çek, canımı acıttın" buyurdu. Ebu Ruhmül diyor ki, "Yaptığım işten dolayı çok utandım. Ne yapacağımı ve ne diyeceğimi bilemedim. Azabı hak ettiğimi düşündüm. Hakkımda bir ayet inip azabı hak ettiğimi bildireceğinden korktum. Bu halde yola devam ediyorduk. Cirane'ye varınca Resulullah'ın beni aradığı bildirildi. Korku ve üzüntü içerisinde yanına vardım. Bana "Sen benim canıma acıdınca ben de senin ayağına kamçıyla vurmuştum. Bu yaptığıma karşılık şu davarlar senindir" buyurdu. Ben davarları aldım ama davarlara değil, Resulullah'ın benden hoşnut olmasına o kadar sevindim ki bütün sıkıntım aniden kayboldu. Onun hoşnutluğu benim için dünyadaki her şeyden daha değerliydi diyordu. Ordu Cirane'ye geldi. Cirane, Mekke'ye yakın, su kuyularının bol olduğu yeşillik bir yerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz ordugahını Cirane'ye kuruyordu. Bu sırada huzuruna bir kadın getirildi. Bu kadın Eftas'ta esir alınanlardandı. Kadın, "Ben Muhammed'in süt kardeşiyim" diyordu. Önce kadının bu sözlerine kimse itibar etmedi. Ama kadın aynı gerçeği ısrarla söylüyordu. Kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildi. Peygamber Efendimiz kadını tanıyamadı ve kim olduğunu sordu. Kadın isminin Şeyma olduğunu, süt annesi Halime'nin kızı olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz süt annesi Halime'nin Şeyma isminde bir kız olduğunu biliyordu. Çocukken onunla oyun oynarlardı. Şeyma, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ablalık yapardı. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz kadını tanıyamadı. Bunun üzerine Şeyma omuzunu açtı. Omuzunda diş izleri vardı. Küçükken abla kardeş bir tartışma sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şeyma ablasının omzunu ısırmıştı. Peygamber Efendimiz ablası konumundaki Şeyma hatunu tanıdı. Hemen ayağa kalktı, örtüsünü yere serdi ve oturmasını talep etti. Büyük bir merakla süt annesi Halime Hatun'u ve babasını sordu. Şeyma Hatun onların vefat ettiğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Halime Hatun'u hatırladı. Onun kendisi üzerinde nasıl titrediğini az çok hatırlıyordu. Duygulu bir haletin içerisine girdi. Mübarek gözlerinden yaşlar tane tane dökülüyordu. Ablası konumunda Şeyma Hatun'la o yılları, çocukluk yıllarını konuştular, sohbet ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şeyma Hatun'un kendisiyle kalabileceğini teklif etti. Dilerse kendi yurduna dönebileceğini de beyan buyurdu. Şeyma Hatun kendi köyüne gitmek istediğini söyleyince ona bolca mal verdi ve vazifeliler belirleyerek onu köyüne götürmelerini talep etti. Şeyma Hatun Peygamber Efendimizin bu candanlığını, bu cömertliğini görünce iman iklimine giriyor ve İslam'la şerefleniyordu. Şeyma Hatun bu güzellikler karşısında şunu söylemekten kendini alamıyordu: "Sen küçük bir çocukken de, büyük bir adamken de ne iyi kefil ve ne iyi dostsun diyordu. Huneyn ve Evtas'ta elde edilen ganimetler Cirane'ye getirildi. Peygamber Efendimiz Havezinlilerin Müslüman olarak geleceklerini umuyor ve bu umutla bekliyordu. Havezinliler Müslüman olarak gelirlerse mallarını kendilerine iade edecekti. Ama günler geçiyor, henüz gelen de yoktu. Bu sırada bazı bedeviler sabırsızlanmaya başladılar. Ganimetlerin de dağıtılmasını istiyorlardı. Havezinliler gelmeyince Resul-i Ekrem Efendimiz ganimetleri taksim etmeye başladı. Bu kez ganimetleri farklı bir şekilde dağıtıyordu. Özellikle yeni Müslüman olanlara daha çok veriyordu. Kureyş liderlerinden ve yakınlarından Ebu Sufyan, Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye, Hakim bin Hizam, Haris bin Haris, Saffan bin Ümeyye, Abbas bin Mirdas, Katafan lideri Uyeyne bin Hıns, Temim lideri Akra bin Habis gibilerine ganimetten daha çok mal veriyordu. Peygamber Efendimiz böyle bir taksimatla müellefetül kulubu devreye sokuyordu. Kalplerin hakka yönelişi konusunda kalplerin yumuşamasını murat ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın umduğu da gerçekleşiyordu. Saffan bin Ümeyye, Resulullah insanlar arasında en kızdığım insandı. Ganimetten bir hayli verilince insanlar arasında en sevdiğim o oldu diyordu. Bu savaşın sonunda çok ileri boyutta ganimetler elde edilmişti. Daha önce bu denli ganimetler elde edilememişti. 24 bin deve, 40 bin koyun, 6 bin esir ve çok miktarda altın, gümüş ve kıymetli eşya ganimet olarak ele geçirilmişti. Ganimetlerin taksiminden sonra Havazinlilerden bir heyet geliyordu. İslam'ı kabul ettiklerini söylüyorlardı. Affedilmelerini ve mallarını, esirlerini talep ediyorlardı. Peygamber Efendimiz, İslam'a girmiş olmanızdan sevinç duydum. Ancak esirleriniz ve mallarınız konusunda geç kaldınız. Huneyn savaş gününden sonra ganimet mallarınızı ordu içerisine dağıtmadan haftalarca bekledim. Bu durumda şimdi şu iki şeyden birini seçin: esirleriniz ya da mallarınız. Havezinliler esir düşmüş insanlarının serbest bırakılmasını tercih ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, esirler savaşçılar arasında paylaştırıldı. Ben kendi şahsıma ve ailem mensuplarına düşen esirleri fidye istemeksizin serbest bırakıyorum. Diğerlerinin serbest bırakılması için öğle namazının ardından kalkıp cemaate Müslüman olduğunuzu söyleyin ve beni şefaatçi kılarak esirlerinizi Müslümanlardan isteyin buyurdu. Heyet verilen talimatı aynen uyguladı. Peygamber Efendimiz bana ve aile mensuplarıma ait olanlar sizin olsun buyuruyordu. Esirlerini serbest bırakıyordu. Muhacirler de bize ait olanlar Resulullah'ın olsun dediler. Ensar da aynı şekilde bize ait olanlar da Resulullah'ın olsun dediler. Böylece çok kısa bir sürede 6000 esir serbest bırakılıyordu. Bütün esirlerin serbest bırakılmasından sonra tüm Havazinliler dalga dalga İslam'a giriyorlardı. Bu sırada Havazin lideri Malik bin Avf Taif'te bulunuyordu. Peygamber Efendimiz Havazin heyetiyle Malik bin Avf'a haber gönderiyordu. Eğer Malik bin Avf gelir, Müslüman olursa esirlerini ve mallarını verdikten sonra kendisine 100 deve daha veririm buyuruyordu. Bu haber Malik bin Avf'a ulaştığında Malik hemen yola çıkıyor, Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Müslüman olduğunu bildiriyordu. Peygamber Efendimiz ona hem 100 deve veriyor hem de kabilesinin başına idareci olarak tayin ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı daima öteleri işaret ediyordu. Dünyanın sınırlarını aşan özellikteydi. Hayatı dünyadan ibaret zannedenler onun haline hayret ediyorlar, hayran kalıyorlardı. Havazinlilerden 6000 esir vardı. Arapların geleneğinde esirlerin karşılıksız salıverilmesi, serbest bırakılması olamazdı. Ama şimdi akılları zorlayan bir olay yaşıyorlardı. Önce Efendimiz kendisine ve ailesine ait olan esirleri serbest bırakıyordu. Onun asil tavrına tanık olan muhacirler ve ensar da serbest bırakıyordu. Kısa bir süre içinde 6000 esir özgür oluyordu. Bu olay Havazinlerin kalbini ayağa kaldırıyordu. Bu dünyevi kaygıları olanların yapabileceği bir iş değildi. Bu tutum öteleri işaretleyen bir tutumdu. Artık böyle bir enginliğin karşısında direnmenin bir anlamı olabilir miydi? Kalpler peygambere doğru akıyordu. Kalpler tevhide akıyordu. Havazinliler bir bütün halinde İslam'a koşuyorlardı. Ganimetlerin paylaşımında sorunlar yaşanıyordu. Önce niçin hemen taksim edilmiyor diye gürültü çıkarılıyor, sabırsızlıklar gösteriliyordu. Hatta Peygamber Efendimiz'in elbisesini dahi çekiştirmişlerdi. Bu durum karşısında Peygamber Efendimiz, "Ey insanlar, ne diye sabırsızlanıyorsunuz? Ganimet davarları şu vadinin ağaçları sayısınca bile olsa dağıtacağım elbette," diyordu. Sonra yanındaki deveden aldığı bir tüyü parmaklar arasına göstererek, "Benim sizin ganimetinize şu deve tüyü kadar bile ilgim yok. Aldığım beşte bir hisse de yine fakirlere sarf edilecektir. İğne iplik bile olsa aldığınız her şeyi teslim ediniz. Çünkü kıyamet gününde en büyük ağır ve azap vesilesi olacaktır," buyuruyordu. Sonra ganimet mallarını dağıtmaya başladı. Ganimetler taksim edilirken Temim kabilesinden Zulhüveysira adında biri kaba bir şekilde, "Adil ol ey Muhammed, senin adil davranmadığını görüyorum," diyerek küstahça bir tavır takınıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Yazıklar olsun sana, ben adil olmadıktan sonra kim adil olacak?" buyuruyordu. Hazreti Ömer Efendimiz kendini zor tutuyor, "Ya Resulallah, izin ver şu adamın boynunu vurayım," diyordu. Efendimiz ise, "Bırak gitsin ya Ömer, bunun öyle taraftarları olacak ki bunların namazları karşısında sizden biri kendi namazını az görecek. Bunların orucu karşısında kendi orucunu az bulacak. Bunlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an boğazlarından aşağıya inmeyecek. Bunlar okun avu delip süratle çıkıp gittiği gibi İslam'dan süratle çıkacaklar," buyurdu. İslam bilginlerine göre bunlar haricilerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: May endless blessings be upon thee.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: May endless blessings be upon thee.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara

0: 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yarı ayarı, nideydim bülbülü zarı, nideydim gülü gülzarı, sana giryan olaydım yar. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim zülfü Leyla'yı, nideydim çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yani.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek içindi ardından giden son vapurum. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 90 yılındasın.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Ahkaf 15-16 Müslümanın duası. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
2: Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
1: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve onlarla ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ Mizanda, terazide en ağır şey الْخُلُقُ الْحَسَنِ Güzel ahlaktır. Biliyorsunuz mizan terazi demek, tartma demek. Tabii biz ehl-i sünnet olarak İslam inancında mizan haktır. Buna inanıyoruz. Nedir? Kıyamet gününde iyi ve kötü amellerin tartılarak miktarının bilinmesine mahsus mizan, terazi haktır ve konulacaktır. Çünkü Allah-u Teala Enbiya suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü adalet terazileri koyacağız. Yani terazileri koyacağız. Hiçbir kimseye hiçbir haksızlık yapılmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yapılanı ortaya koyarız. Hesap görenler olarak bizler yeteriz diye buyuruyor. Bu nedenle bu bir inanç meselesidir. Mizan, terazi haktır. Bu terazi konulacaktır. Ameller tartılacaktır. Ama bunun keyfiyeti nasıl olacak onu biz bilemiyoruz. Ama böyle bir şeyin olacağına, mizanın hak olduğuna inanıyoruz. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Dilerse birçok hadis-i şerifler var bu konuda. Mesela amelleri soyut hale getirebilir. Yani görünür hale getirebilerek onlara bir değer verir ve onu teraziye koyar veya daha farklı bir ölçüm sistemiyle Allah-u Teala amelleri ne yapar? Tartar. Biz bunu biliyoruz. Mesela bazı amellerin ağır geldiği, işte burada güzel ahlak geçiyor veya kelime-i tevhidin ağır geleceği veya işte Subhanallah'ın, Elhamdülillah lafzının, hamdın hep bunların mizanda ağır geleceği, terazide ağır geleceği hadis-i şeriflerde belirtiliyor. Bununla birlikte böyle bir varak haline, bir yaprak haline geleceği veya daha farklı şeylerin haline geleceği ile konuyla ilgili rivayetler var. Ha, biz biliyoruz ki Allah-u Teala mizanı koyacak ve bu mizanda bizim amellerimizi tartacak. Allah-u Teala güzel güzel ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin. İşte bu nedenle Allah-u Teala ne diyor? O gün, kıyamet günü gerçek ve dosdoğru olan tartı vardır. İşte biz de o Hak suresindeki gibi ne yapacağız? O kelimenin, hakkın, beznin olduğunu, terazinin olduğunu biliyoruz. Ona göre kendimizi de ne yapacağız? Ayarlayacağız. Çünkü işleyeceğimiz her kötü ve iyi. Biliyorsunuz Zilzal suresinde zerre miktarı dahi hayır işlemişse onun mükafatı, karşılığı alınacak. Zerre miktarı kötülük de işlemişse aynı şekilde onun karşılığı, cezası görülecektir. Bu nedenle bizler ne yapacağız? O terazinin ağırlığı gelmesi için, kurtuluş bulabilmemiz için çalışacağız, gayret göstereceğiz. İşte terazide imanla birlikte iyilikler, hayır, hasenat, ağır gelenler kurtulacak. Ha, kötü olanlar, Allah bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Onlar da ne yapacak? Hüsrana uğrayacak. Kimin terazisi, mizanı ağır gelirse o kurtulanlardandır. Kiminsi de ağır gelmezse o hüsrana uğrayanlardandır ki Allah-u Teala bizleri o kullarından eylemesin. Devamlı iyilik yapan, iyilik gören, iyilik düşünen, kalbi iyiliklerle meşgul olan ve bu iyilikleri ameli safhaya döken kullarından eylesin. İşte Allah-u Teala'nın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere mizanda hangi tür şeylerin ağır geleceğini belirtiyor. Bunlardan birisi de en önemlisi de nedir? Güzel ahlak. Güzel ahlak deyip geçmeyin. Çünkü İslam ahlak dinidir. Biliyorsunuz İslam'ın bölümleri var. İman, ibadet, ondan sonra muamelat, ondan sonra ukubat. İslam bu dört bölümden meydana geliyor. Bunun iki bölümüne yani muamelat ve ukubat bölümüne ahlak ismi de veriliyor. Çünkü nedir muamelat? Ticarette nasıl davranacaksınız? Aile hukukunda nasıl davranacaksınız? Aile içinde nasıl davranacaksınız? Komşunuzla nasıl geçineceksiniz? Kardeşlerinizle nasıl geçineceksiniz? Babanıza, dedenize, ninelerinize karşı ne tür görevleriniz var? Çocuklarınıza, torunlarınıza ne tür görevleriniz var? Komşularınıza ne tür görevleriniz var? Ticarette nasıl davranacaksınız? Hep bunlar nedir? İşte muamelat bölümüne girer, ahlak bölümüne girer. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü de hiçbir zaman unutmayalım. Bu hadis-i şerif çok önemlidir. Ben güzel ahlakı, mekarimi ahlak tamamlamak için gönderildim diyor. Demek ki bir Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini çok dikkate alacak ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize peygamberimizi örnek gösteriyor. Üsve-i Hasene en güzel örnek olarak gösteriyor. Biz de ne yapacağız? Bu güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i kendimize örnek alacağız. O nasıl davranmış, nasıl yapmış, olaylar karşısında tavrı nedir, ailesine karşı tavrı nedir, çocuklarına karşı tavrı nedir, komşularına karşı tavrı nasıl, akrabalarına karşı tavrı nasıl, düşmana karşı tavrı nasıl, Müslümanlara karşı tavrı nasıl, mala karşı tavrı nasıl, hep onları iyi öğreneceğiz. Onun güzel ahlakını kendimize rehber edineceğiz. Kaynak Kur'an, örnek ve önderde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düsturunu yerleştirmiş olacağız. Bu nedenle ahlakı ikiye ayırmışlar. Yani huluk diyoruz, yaratılış. Bir halk var, bir huluk var. Yani halk, alimlerimiz diyor, görünen şeyler, zahiri şeyler. Ağaç gibi, ev gibi, insan gibi. Ha, huluk nedir? Batini olan, manevi olan şeyler. Buna huy diyoruz, tabiat diyoruz. Ahlak diyoruz. Yani insanın içerisinde gizli olan meleke. Bunun dışarı yansıması bizim için önemlidir. İşte bunun dışarı yansımasına da ne diyoruz? Ya bu ahlak güzel bir ahlaktır, mekarim ahlaktır, mehasini ahlaktır, ahlakı hamidedir veya kötü bir ahlaktır. O da nedir? İşte rezail ahlak demişler, ahlak kabiha demişler, ahlakı zemime demişler, zemmedilen kötülen ahlaktır demişler. Bu nedenle bir Müslüman güzel ahlaklı olacak. Çünkü Peygamberimiz diyor ahlakınızı güzelleştiriniz. Bir Müslüman da ahlakını güzelleştirecek. Hani toplum içerisinde bir şey var. Diyorlar ki işte adam 7'sinde neyse 70'inde budur. İşte huy çıkar çıkmaz can çıkar gibi sözler var. Bunlar aslı olmayan şeylerdir. Çünkü öyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ahlakınızı güzelleştirin demezdi. Biz gayret göstereceğiz. O nefsi emmareyi, nefsi mutmainneyin emrine vermek suretiyle o kötü ahlaktan sıyıracağız. Ahlak ilmini ayırmış alimler. Ameli ahlak, nazari ahlak diye. Şimdi nazari ahlak nedir? Ahlak kuralları var. İşte efendim şöyle davran, vefalı ol, insanlara kötülük yapma, kötü sözler söyleme, küfür etme, değil mi? Bu tür şeyler. Ondan sonra iyilik yap, bu var. Bu nedir? Nazaridir. Değil mi? Ha bir de bunu yapıp yapmama var ki buna ameli diyoruz. Yani bizim için önemli olan nedir? Ameli ahlak. Bu nedenle ne demişler? Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Yani sözlü olarak şuydu, buydu. Bunlar bir dereceye kadar gider ama eğer o ahlak ameli safhaya dökülmezse, pratik olarak yapılmazsa o zaman onun hiçbir değeri yoktur. Bize düşen de nedir? Pratik olarak o ahlakı yerine getirmemiz gerekiyor. İşte güzel ahlak sahibi kimse, mesela namaz kılan, oruç tutan derecelere ulaşır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar önemli. Yani çünkü güzel ahlak sahibi insan, böyle bir insan düşünün geceleri ibadetle geçiriyor. İşte gündüzleri oruçla geçiriyor. Fakat bunun yanında bir insan var ki ahlakı güzel, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine rehber edinmiş. Bu insan diyor onun seviyesine ulaşır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güzel ahlak en büyük ibadettir. Bunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. İşte haddi aşmayacağız. Kendimizi tanıyacağız. Kendimizi bileceğiz. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunu temel bir düstur edindiğimiz zaman hem kendimiz rahat ederiz hem etrafımızdaki insanlar rahat eder. Nedir? Kendin için istediğini diğer kardeşlerin, diğer insanlar için de isteyeceksin. Kendin için istemediğin bir şeyi başkaları için de istemeyeceksin. Bunu temel bir prensip haline getirirsek, bunu güzel bir ahlak haline getirirsek o zaman rahat ederiz, huzur buluruz. Aile içerisinde huzur buluruz. Eşler arasında huzur ve güven hasıl olur, sevgi hasıl olur, çocuklar arasında olur, kardeşler arasında olur, iş yerinde olur, başka yerlerde olur. Ha, ben bundan hoşlanmıyorsam başkasına da yapmam. Bir şeyi seviyorsam kendim onu da başkasına davranırım. Bu temel düstur olduğu zaman sorunlar ne yapar? Yok olur, gider. İşte güzel ahlakın faydaları şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o kimse yakın olur. Peygamberimizi yakın olur. Peygamberimiz o kimseyi sever. Cennete girmeye vesile olur. Mizanda az önceki hadiste de gördüğümüz gibi nedir? Terazide ağır gelir. Sonra imanı mükemmel olur. Ve az önce de yine belirttik oruç tutan ve namaz kılan, nafile namaz, nafile oruç tutan insanların derecelerine ulaşır. Ve ateşten de korunur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diğer hadiste de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ethkalu şeyin fil mizani. Mizanda ağır gelecek şey nedir? En ağır şey el müminu mümin için hulukun hasenin güzel ahlaktır. İnnallâhe muhakkak Allah yubgidul fâhişe. Böyle fuhuş işleyen, ahlaksızlık yapan insanlara, kişilere ne yapar? Buğz eder. Ve el-beziye dediği buyurduğu gibi Resul-i Ekrem'in böyle kötü sözler söyleyen, ağzı hep bozuk insan deriz ya biz de. Ağzından güzel bir laf söyle çıkmaz, güzel bir laf söylemez. Hep bozuk laflar, çirkin sözler adamın ağzından çıkar ki bu tür kimselere de Allah-u Teala buğz eder diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fuhuş nedir? Bizim genel olarak aklımıza ilk başta zina geliyor. Fakat fahşa dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de geçer. Biliyorsunuz Nahl suresinin 90. ayetidir. Hutbelerin sonunda da okunur. Orada Allah-u Teala fahşayı, fuhuşu yasaklıyor. Nedir? İsyan olan, Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu her şey fuhuş kapsamı içerisine alınmıştır. Ama genel anlamında hemen biz bunu fuhuşu zina olarak alıyoruz. Zina da gayri edebi bir şey olduğu için, bir ahlaksızlık olduğu için nedir? Fuhuş kapsamı içerisindedir. Fakat biz bu fahşa kelimesini, fuhuş kelimesini ahlaksızlığın içerisine alacağız. Her türlü kötü huyu, kötü ahlakı, isyanı fuhuş kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor ve öyle değerlendireceğiz. Mesela derler ya çok yüksek fiyat oldu mu? Fahiş fiyat derler, yüksek fiyat. Yani artık edebe aykırı bir fiyat derler. Bu nedenle Müslüman fuhuş kavramını çok iyi bilecek ve onu Allah'ın yasakladığını bildiğinden dolayı her türlü isyandan, ahlaksızlıktan uzak duracak. İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin yasaklamış olduğu ve bununla birlikte aklın da kötü ve çirkin gördüğü şeyleri ne yapacak? Mümin yapmayacak ve bundan uzaklaşacak ki ahlakı güzel olsun. Ve bize düşen görev, biz böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını bileceğiz. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar. Diyorlar ki Resulullah'ın ahlakı nasıldı? O diyor ki siz Kur'an'ı okudunuz mu? Kur'an'ı okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur'an'dı. Biz de ne yapacağız? Kur'an'ı okuyacağız. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanacağız. Resulullah'ı iyi tanıyacağız. Onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Onu kendimize rehber edineceğiz. İşte Müslüman da güzel ahlaklı olacak. Çirkin ahlaklı insan böyle pis kokan birisi gibidir. Ama güzel ahlaklı bir insan da mis kokan bir insan gibidir. Mis kokusu nasıl insanı böyle celbederse, hoşlandırırsa, güzel ahlaklı insan da insanlar tarafından sevilir ve girdiği yerde, bulunduğu yerde kendisini belli eder. Çirkin ahlaklı, kötü ahlaklı bir insan da aynı böyle pis koku yayan birine benzer ki O ne yapar? Herkesi yanından kaçırır, herkese zarar verir. Hani kendisi zarar gördüğü gibi bir de etrafına zarar verir. İşte Müslüman da bu misk gibi olacak. Misk satılan bir dükkan gibi olacak. Nasıl oraya giren zevkle giriyorsa, hoş bir şekilde giriyorsa, aynı şekilde bir Müslüman da o onun gibi cezbedici olacak. İnsanlar onu böyle sayacak, sevecek. Onu kendisine örnek alacak, güzel konuşacak. Ama kötü ahlaklı bir insan da aynı böyle pis kokan gibidir. Herkes ondan uzaklaşır. Allah o tür insanlardan bizi muhafaza buyursun. Güzel ahlaklı olmak için gayret göstermemiz lazım. Çünkü Peygamberimiz diyor ya, ahlakınızı güzelleştirin. Demek ki insan çalışmakla, gayret göstermekle ahlakını güzel hale getirebilir. Onun için ne yapacağız? Bir, dua edeceğiz. Çünkü Peygamberimiz dua etmiş. Allah'tan güzel ahlak sahibi olmayı istemiş. Biz de dua edeceğiz. Güzel ahlakın sevabını düşüneceğiz. Sonra nasihati kabul etmeye çalışacağız. Zaten insanlarda böyle bir kötülük var. Bir türlü nasihati kabul etmek istemiyor. Nasihatlara kulak tıkamaya çalışıyor. Halbuki nasihatları dinlese, onlardan pay alsa, hisse alsa, onu hayatına tatbik etmeye çalışsa rahat edecek. Bu nedenle nasihati kabul etmeye çalışacak ve kendisini zorlayacak. Güzel sözleri dinleyecek, iyi şeyleri dinleyecek ve onları seçilecek, ona doğru yol alacak. Çirkin sözler dinledikçe kalbe etki eder, göze etki eder ve kulak bunlara aşina olduğu için zamanla kötü sözleri iyi sözmüş gibi görerek herkesin yanında konuşmaya başlar ki ahlaksızlık bu şekilde yayılır, yayılır, yayılır, alır başını gider. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle güzel olan, iyi olan sözleri dinleyecek. Ve faziletli, ahlaklı, dürüst insanlarla birlikte olacak, onlarla oturacak. Sonra sefih, düşük, ağzı bozuk, ahlakı bozuk insanlardan uzak duracak. Onlarla birlikte durmayacak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini, onun hayatını okuyacak ve iyice anlamaya çalışacak. Yani mutlaka bu gerçekten bir eksiklik. Herkes bir tane, en az bir tane kitap okusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan siret kitabını mutlaka okusun. Sahabenin hayatını anlatan kitapları okusun. Çocuklarımızı okutalım, gençlerimizi okutalım. İşte ailecek onu ders yapalım. Her gün bir sahabenin hayatını okuyalım. Her gün Peygamberimizin hayatından bir bölüm okuyalım. Hani işte televizyonda, şurada, burada, boş işlerde veya telefonların karşısında günümüzü, akşamımızı, saatimizi geçireceğimize bir 5 dakikamızı, 10 dakikamızı, 20 dakikamızı neyse Peygamberimizin hayatını anlatan, sahabenin hayatını anlatan, güzel, iyi, büyük, mübarek zatların hayatını anlatan kitaplarla geçirmek ne yapar? Ahlakımızın güzelleşmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte nefsi hesaba çekeceğiz. Nefsimizi hesaba çekmek zorundayız ve kötü şeyleri sakındıracağız, iyi şeylere yönelteceğiz. Kötü ahlakı bileceğiz, ondan uzaklaşacağız ve nefsimizle mücadele edeceğiz. Nefsin arzu ve isteklerine gem vuracağız. Bu şekilde yaptığımız zaman o güzel ahlakı kazanmış oluruz ve Peygamberimizin de tavsiyesine uymuş olur. Hem bu dünyada rahat ederiz hem de o bir dünyada Allah'ın sevdiği kullardan oluruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: alırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle kanımı arıtan dağlara çıkıp hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleğim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, ıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 3. Cüz.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

فتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: 91.0
1: ve Rahim olan Radyo. Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçhinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan, ey nur, ey Kuddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım, sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım. Duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin.

Yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri defeden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esmaül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
2: sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır.

Tedaviye alır mola. Cemi cesetlerim hasta. Bizi seven bütün yasta. Yalvarırım hazık dosta. Tedaviye alır mola. Hesabı yok, dertlerim çoktur. Sıhhatli yerim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır. Bir çaresin bulur mola. 35'e vardı yaşım. Göz ağlamaz sanki taşım. Mikrop olmuş içim dışım. İlaç versen ölür mola?

boyun büktüm tabibime. Küçük tarif ile savma. Basiretim tamam ama bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatli semtine komaz. Midem bozuk, tatlı yemez. Lisan yara, tevhid demez. Doktor acep deler mi ola? Muhabbet harçlığı alsam, ocağının dairesi bulsam, kapısında köle olsam, bu dertleri deler mola.

Sebepli doktorun eli. İnandım, bağladım beli. Kalbim için emraz dolu. Versen haplar siler mola. Reçeteyle gözden geçirdi. İlacı istiğfar içirdi. Dertlerim bir bir uçurdu. Taburcu eder salar mola. Dedi perhizini yeme. İç ilacını hiç koma. Kullanırsan düşme gama. Kalemdarım güler mola.

Söz ve besteleri İmam Hatip Camiası'nın katkılarıyla oluşan bu kaset, kuruluşundan bugüne dek İmam Hatip okullarına emeği geçen Necip milletimize idareci, öğretmen ve öğrencilere ithaf olunur.

0: 91 noktası. Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.